Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Mayıs ayındaki ikinci konserinde muhteşem bir eseri dinleyicilerle buluşturuyor. Carlo Tenan yönetiminde gerçekleşecek konserde müzik tarihinin adından en çok bahsedilen eserlerinden biri Beethoven'ın 9. senfonisi karşınızda olacak. Bu etkileyici eserde Biffo'nun eşlik edeceği isimler arasında soprano Enkeleda Kamani, mezzo soprano Deniz Uzun, tenor İlker Arca Yürek ve bas solist Li Huang Hong'la Transilvanya Devlet Filarmoni Korosu yer alacak. Beethoven 9 başlıklı bu konser 14 Mayıs Perşembe saat 20'de Lütfi Kırdar Asım Kocabıyık Anadolu Auditorium'unda ve aynı anda sesleri ve renkleri hiç bitmeyen radyonuz Borusan Klasik'te. Konser öncesinde Füsun Özgüç'le Aydın Büken'in keyifli sunumu saat 19.45'te başlıyor. Borusan Klasik, bir karnaval radyosu.

0: Korsan Klasik. Ayın Müzik Kitabı.
1: Enstrüman Olmak. Müzikten hayatın her alanına ustalık dersleri. Yazan Kenny Werner. Çeviren Argun Çakır. Pan Yayıncılık. Yayın Yönetmeni Işık Gençer. Redaksiyon Fatma Tulum Er Yoldaş. Kapak Grafiği Fatih Durmuş. Grafik Uygulama Şirin Doğan. 313 sayfa. 1. basım Şubat 2026.

daha yaratıcı ve doyumlu bir yaşam için potansiyelinizi nasıl kanalize edebilirsiniz? Dünyaca ünlü caz müzisyeni ve besteci Kenny Werner, Enstrüman Olmak adlı yeni kitabında üst benliğimize ulaşmak için keşfettiği yolları bizimle paylaşıyor. Enstrüman olmak, sanatçıları müziğe olan aşklarını yeniden kazanmaları ve sanatlarının içindeki gücü bulmaları için özgürleştirdiği çığır açan kitabı zahmetsiz ustalık üzerine inşa edilmiştir. Ancak enstrüman olmak bir adım daha ileri giderek ustalık için ihtiyacımız olanın ne mükemmeliyetçilik ne de üstün teknik beceri olduğunu bize öğretir. Aksine ustalık, kendini sevme lütfuna sahip olmak, kendi hatalarını bağışlamak ve dünyanın ilahi yetenekleri köreltmesine izin vermemektir. Meditasyonlar ve hikayelerle zenginleştirdiği kitabında Werner, bu yolların sadece müzisyenler için olmadığını, iş ve günlük hayatımızda da nasıl kendiliğinden, korkusuz, neşeli ve disiplinli olabileceğimizi gösteriyor.

Böyle bir kitabı yazmaya nasıl cesaret ettiğimi sorabilirsiniz. Ben de bu sabah kendime aynı şeyi sordum. Sonuçta çok bilgili birisi değilim. Nöroloji, kuantum fiziği, hatta ilahiyat, psikoloji ve başka disiplinlerin bu kitabın konusunu teşkil eden meselelere nasıl yaklaştıkları hakkında inceleme yapmış da değilim. Zaten bu kitap da kesinlikle akademik bir kitap değil. Fakat bende birçok akademisyende olmayan bir şey var, deneyim. Ve bütün bu meseleleri bünyesinde toplayan bir eylemde bulunuyorum, piyano çalmak. Beni geçerli kılan şey de bu. Ben bunu neredeyse piyano çaldığım her an yapıyorum. Birçok sanatçı da aynı şeyi yapıyor. Ama benim bunu kelimelerle ifade edebilme, tanımlayabilme, hatta başkaları öğrenebilsin diye egzersizler üretebilme gibi ilginç bir yetim var. Bu dediğim artık her neyse. Bu kitabı da nasıl bir icrada bulunduğunuzdan ve hangi aracı kullandığınızdan bağımsız olarak bu deneyimi dilediğiniz zaman yaşayabilmenize yardımcı olması ümidiyle yazıyorum. Bazı ifadelerim kimilerinizin tepesini attırabilir. Örneğin, sonuçta bu yalnızca müzik veya bir enstrüman çalmak kadar önemsiz bir şey. Umuyorum ki ifadelerimi daha büyük bir özgürleşme için fırsat olarak görebilirsiniz. Ya da bu özgürleşmenin ruhuna uygun bir şekilde belirtmek gerekirse, kim takar?

Kenny Werner, dünya çapında tanınan bir piyanist ve bestecidir. Birçok beste, albüm ve yayıma imza atan Werner'ın Zahmetsiz Ustalık, İçimizdeki Usta Müzisyeni Özgür Bırakmak isimli kitabı, dünyanın dört bir yanından birçok sanatçıya müziğe olan sevgilerini geri kazanmalarında ve sanatlarının gücünü tekrar keşfetmelerinde rehberlik etti. 2014'te 150 binden fazla satan ilk kitabının yayımlanmasından 20 yıl sonra Boston'daki Berklee Müzik Okulu'nda Zahmetsiz Ustalık Enstitüsü'nün sanat direktörlüğü görevini üstlendi. Werner, aralarında Dizzy Gillespie, Joe Lovano, Chris Potter, Ron Carter, Joe Scofield, Jack DeJohnette ve Toots Thielemans'ın bulunduğu sayısız caz deviyle birlikte çaldı. Şu günlerde Antonio Sanchez, Brian Blade ve John Patitucci gibi isimlerin de bulunduğu beşlilerle çalmakta. 30'dan fazla albümü yayınlanan Werner, pek çok önemli uluslararası caz ve senfoni orkestrasını yönetti ve onlar için eserler besteledi. 2010 yılında başyapıtlarından biri olan No Beginning, No End eseriyle Guggenheim Fellowship ödülüne layık görüldü.

Enstrüman Olmak. Müzikten hayatın her alanına ustalık dersleri. Yazan Kenny Werner. Çeviren Argun Çakır. Pan Yayıncılık. Yayın Yönetmeni Işık Gençer. Redaksiyon Fatma Tulum Er Yoldaş. Kapak Grafiği Fatih Durmuş. Grafik Uygulama Şirin Doğan. 313 sayfa. 1. basım Şubat 2026.

0: Konser Rehberi.
1: İstanbul Barok Derneği tarafından bu yıl 7. kez düzenlenen Leyla Pınar Barok Şan Yarışması yarın gerçekleştirilecek. İstanbul Özel Notre Dame de Sion Fransız Lisesi İşbirliği ile Dame de Sion Gösteri Salonu'nda düzenlenen yarışmanın organizasyonunu Corpora Productions üstleniyor. Başkanlığını öğretim üyesi Lynn Trapple Çağlar'ın üstlendiği jüri, Devlet Çok Sesli Korosu şefi Dr. Burak Onur Erdem, öğretim üyesi Nilgün Onat, ülkemizin ilk kontrtenoru Kaan Buldular, Avrupa'daki barok opera prodüksiyonlarında başroller seslendirmiş Avusturyalı bariton Martin Kronthaler, Şilili tenor Irvin Aros, Maltalı soprano Claire de Bono, Fransız soprano Juliette Chassin Aros ve tenor Benoît Ramon'un yanı sıra onur üyesi olarak yönetmen ve oyuncu Ali Pınar'dan oluşuyor. Yarışmacılara Fransız klavsenci Charles-Léon Bonnet eşlik edecek. Yarışmanın onur konukları ise son yıllarda en beğenilen barok müzisyenlerden Thomas Dunfort ve Fransız Akademisi ödüllü sanat yönetmeni Alain Paquier. 2 yılda bir düzenlenen Leyla Pınar Barok Şan Yarışması'na İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin, Eskişehir, Zonguldak ve Afyon başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden ayrıca Rusya, Bosna Hersek, Azerbaycan, İtalya ve Fransa'dan yaklaşık 70 başvuru gerçekleşti. Etkinliğin açılış konseri dün akşam yarışmanın resmi eşlikçisi Charles-Léon Bonnet tarafından yarışmayı ilgiyle takip eden müzikseverlerin doldurduğu Notre Dame de Sion konser salonunda gerçekleştirildi. Nisan ayında video eleme aşaması tamamlanan yarışmanın yarı finali yarın sabah başlayacak. Ve yarın saat 19.30'da Notre Dame de Sion konser salonunda gerçekleştirilecek final konserinin ardından ödül töreniyle Leyla Pınar 7. Barok Şan Yarışması sona erecek.

Borusan Klasik. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Mayıs ayındaki ikinci konserinde muhteşem bir eseri dinleyicilerle buluşturuyor. Carlo Tenan yönetiminde gerçekleşecek konserde müzik tarihinin adından en çok bahsedilen eserlerinden biri, Beethoven'ın 9. senfonisi karşınızda olacak. Bu etkileyici eserde Biffo'nun eşlik edeceği isimler arasında soprano Enkeleda Kamani, mezzo-soprano Deniz Uzun, tenor İlker Arca Yürek ve bas solist Lee Huang Hong'la Transilvanya Devlet Filarmoni Korosu yer alacak. Beethoven 9 başlıklı bu konser 14 Mayıs Perşembe saat 20'de Lütfi Kırdar Asım Kocabıyık Anadolu Auditorium'unda ve aynı anda sesleri ve renkleri hiç bitmeyen radyonuz Borusan Klasik'te. Konser öncesinde Füsun Özgüç'le Aydın Büken'in keyifli sunumu saat 19.45'te başlıyor. Borusan Klasik, bir karnaval radyosu.

0: Müzik Masası. Hazırlayan ve sunan Serla Balkarlı.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, Borusan Klasik'te bir müzik masasında daha sizlerle olmaktan mutluluk duyduğumu dile getirerek başlamak isterim programımıza. Bugün temamız 1 Mayıs. Dünya tarihinin en önemli toplumsal hafıza günlerinden biri. 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı, işçi ve emekçiler tarafından dünya çapında kutlanan birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günüdür. Dünya üzerindeki pek çok ülkede resmi tatil olarak da kabul edilir. 1 Mayıs'ın geçmişi 1886 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle Chicago'da gerçekleşen işçi hareketlerine dayanır. Fakat aslında bu olaylardan 30 yıl önce Avustralya'nın Melbourne kentinde de taş ve inşaat işçileri fazla çalışma saatlerine başkaldırmak için uzun bir yürüyüş düzenlerler. 1886 yılında da Amerika'daki işçi sendikaları konfederasyonu önderliğinde işçiler haftada 6 gün 12'şer saat olan çalışma takvimine karşı günlük 8 saatlik çalışma talebiyle işi bırakırlar. Chicago'da yarım milyon insan bu gösterilere katılır ve tüm ülkeye yayılır. Bu grevler 4 Mayıs'ta meydana gelen ve tarihe Haymarket olayı olarak geçen olaylarla birlikte küresel bir sembole dönüşür. Bu tarihten sonra da 1 Mayıs yalnızca bir anma günü değil, emeğin, dayanışmanın ve kolektif mücadelenin simgesi haline gelir. 1 Mayıs İşçi Bayramı Türkiye'de ilk kez 1923'te resmi olarak kutlandı. 2008 Nisan'ında Emek ve Dayanışma Günü olarak kutlanması kabul edildi. 2009 yılından bu yana da resmi tatil olarak kutluyoruz. Müzik tarihi de tabii ki bu dönüşümden bağımsız değil. Özellikle 20. yüzyılda besteciler müziği yalnızca estetik bir ifade alanı olarak değil, aynı zamanda toplumsal ve politik bir anlatı aracı olarak kullanmaya başladılar. Bugün müzik masasında farklı coğrafyalardan ve farklı müzik geleneklerinden seçtiğim eserlerle emeğin, direnişin ve kolektif sesin müzikteki yansımalarını dinleyeceğiz. Tabii ki politik müzikler bunlar ama dayanışma için emeğin yanında baskının karşısında duran politikaları benimseyen besteciler ve yorumcuların müzikleri, kimileri de anonim olarak doğmuş ve günümüze kadar söylene gelmiş melodiler. Yelpazeyi geniş tutmaya çalıştım. Sanayi devriminin makina seslerinden, Birleşmiş Halkların asla yenilemeyeceğini söyleyen marşlara, Ciao Bella'ya kadar uzanan bir yolculuk bizi bekliyor. Evet, müziklere geçmeden önce hepinizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününüzü kutlarım. Ülkemizde de işçinin yanında emeğe saygı duyan ve anlayan politikalar benimsemiş yöneticilerin çoğunlukta olmasını dilerim. Programımızı Alman besteci Hans Eisler ile başlıyoruz. Hans Eisler, 20. yüzyılın politik müzik üretiminde en belirleyici figürlerden biridir sevgili dinleyicilerimiz. Bertolt Brecht ile yaptığı çalışmalar, müziği doğrudan toplumsal işlevle ilişkilendiren bir anlayışın temelini oluşturuyor. Dinleyeceğimiz Solidaritätslied, 1930 tarihli boş mide anlamına gelen Kuhle Wampe filmi için bestelenmiş. Eser, işçi sınıfının kolektif mücadelesini doğrudan ifade eden, katılımcı ve slogan niteliği taşıyan bir müzik diline sahip. Yorumcumuz Alman şarkıcı, kabaretist, oyuncu ve yönetmen Ernst Busch. Eisler'in kendisi de var yorumcular arasında. Net bir dayanışma çağrısı dinleyeceğiz.

0: gehört und nicht vergessen. Wessen Straße ist die Straße, wessen Welt ist die Welt?
1: Hans Eisler'in 1930 tarihli Boş Mide anlamına gelen Kuhle Vampe filmi için bestelediği dayanışma şarkısını dinledik. Şimdi Sovyet avantgardına geçiyoruz. Alexander Vasilyevich Mosolov, erken dönem fütürist orkestral müziği, piyano sonatları ve vokal müziğiyle tanınan Sovyet dönemi Rus bestecisidir. Iron Foundry başlıklı eserini dinleyeceğiz. Erken Sovyet döneminde sanayileşmenin müzikteki en çarpıcı temsillerinden biri, demir dökümhanesi anlamına gelen eser, bir fabrikanın içindeki ritmi ve enerjiyi orkestraya taşıyor. Çeliğin sesi, makinelerin düzenli hareketi ve insan emeği, sanayinin ve üretimin müzikal bir portresi gibi. Eser geleneksel melodik yapıdan uzak bir biçimde ritmik tekrarlar, sert orkestral bloklar ve metalik tınılar aracılığıyla makineleşmiş üretim süreçlerini taklit ediyor. Finlandiyalı orkestra şefi ve besteci Esa-Pekka Salonen yönetimindeki Los Angeles Filarmoni Orkestrası'ndan dinliyoruz.

Sevgili dinleyicilerimiz, Alexander Mosolov'un Demir Dökümhanesi başlıklı, bizi adeta bir fabrikanın içine götüren eserinden sonra sırada Rus besteci Dmitri Shostakovich'in ikinci senfonisi var. Bestecinin erken döneminde Sovyet ideolojisi ile modernist müzik dili arasındaki ilişkinin önemli bir örneğidir bu eser. Ekim devrimine ithaf edilmiştir. Nedir Ekim devrimi veya Bolşevik ihtilali? 1917'de Vladimir Lenin önderliğindeki Bolşeviklerin Rusya'daki geçici hükümeti devirerek iktidarı ele geçirdiği ve dünyanın ilk sosyalist devletinin yani Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin temellerini attığı tarihi olaydır. Çarlık düzenine ve savaşa son veren bu hareket 20. yüzyıl dünya tarihini şekillendiren en önemli siyasi ve toplumsal dönüşümlerden biridir. Dinleyeceğimiz ikinci senfonisinde besteci klasik senfonik formdan ayrılarak finalde koroyu öne çıkarır ki biz de senfoninin o final bölümünü dinleyeceğiz. Bestecinin bu yaklaşımı bireysel anlatımdan kolektif ses bütünlüğüne geçişi simgeler diyebiliriz. Bernard Haitink yönetimindeki Londra Filarmoni Orkestrası ve korosu seslendirecek. Dinleyelim.

Müzik Masası'nda 1 Mayıs özel programını dinliyorsunuz sevgili dinleyicilerimiz. Ben Serla Balkarlı. Şimdi biraz yerel bir hafızaya yöneliyoruz. Ruhi Su dinleyeceğiz. Mehmet Ruhi Su, 1912-1985.

Müzik Masası'nda 1 Mayıs özel programını dinliyorsunuz sevgili dinleyicilerimiz. Ben Serla Balkarlı. Şimdi biraz yerel bir hafızaya yöneliyoruz.

çağdaş bir yorumla seslendiren, aydınlara türkü dinlemeyi öğreten efsanevi bir isimdir. Operacı sesiyle türküleri özgün bir tarzda yorumlamış, Dostlar Korosu'nu kurmuş ve siyasi görüşleri nedeniyle hayatının önemli bir kısmını baskı altında geçirmiştir. Ruhi Su, Türkiye'de halk müziği ile toplumsal bilinç arasında güçlü bir bağ kuran önemli sanatçılardan biriydi sevgili dinleyicilerimiz. Dinleyeceğimiz Şişli Meydanı'nda Üç Kız. Bu şarkı hem sözlü tarih geleneği hem de toplumsal anlatı açısından dikkat çeken bir eserdir. Bu yorumda Sümeyra Çakır ve Ruhi Su Dostlar Korosu da yer alıyor. Dinleyelim ve birlikte analım tarihimize yön veren sanatçımızı.

Ruhi Su ve Dostlar Korosu'ndan dinlediğimiz Şişli Meydanı'nda Üç Kız adlı tarihimizdeki bazı olayları üzülerek hatırlatan şarkıdan sonra sırada Amerikalı besteci Aaron Copland'ın Fanfare for the Common Man başlıklı eseri var. Bu eser 2. Dünya Savaşı yıllarında ortaya çıkan bir sipariş projesinin ürünü. Eser Eugene Goossens tarafından Cincinnati Senfoni Orkestrası için başlatılan bir girişim kapsamında bestelenmiş. Goossens, 1. Dünya Savaşı sırasında İngiliz bestecilerden konser başlangıçları için fanfarlar istemiş ve bu uygulamanın 2. Dünya Savaşı'nda Amerikalı bestecilerle yeniden hayata geçirilmesini önermiş. Bu proje kapsamında toplam 10 fanfar bestelenmiş olsa

1960'da Copland'ın bu eseri günümüzde standart repertuar içinde kalıcı yer edinen tek eserdir. Aynı zamanda Amerika'nın İkinci Dünya Savaşı'na giriş süreciyle ilişkilidir bu eser ve dönemin politik söylemlerinden, özellikle de Henry Wallace'ın 1942 yılında dile getirdiği sıradan insanın yüzyılı ifadesinden dolaylı olarak etkilenmiştir. Goossens, eserin askeri figürlere adanmasını önerirken Copland farklı bir yaklaşım benimsemiş ve başlığı bilinçli olarak sıradan insan için fanfar şeklinde belirlemiş. Bu tercih, savaş retoriği içinde bireysel askeri kahramanlık yerine anonim emek ve gündelik insan figürünü merkeze alan sembolik bir yön değişikliğine işaret ediyor. Bestecinin kendisi yönetiyor, Londra Senfoni Orkestrası'ndan dinleyeceğiz.

Evet sevgili dinleyicilerimiz, Aaron Copland'ın Sıradan İnsan İçin Fanfar başlıklı eserinden sonra şimdi hepinizin yüzünde tatlı bir gülümseme yaratacak iki müzik var arka arkaya. Kurt Weill ve Bertolt Brecht işbirliğiyle ortaya çıkan 3 kuruşluk operadan iki bölüm dinleyeceğiz birlikte. Bu eser epik tiyatro anlayışının müzikteki karşılığıdır. Kurt Weill ve Bertolt Brecht işbirliğiyle 1928 yılında sahnelenen 3 kuruşluk opera, 20. yüzyıl müzik tiyatrosunun en radikal kırılma noktalarından da biridir aynı zamanda. Geleneksel opera formunun dramatik idealizmini bilinçli olarak parçalar, bunun yerine epik tiyatro anlayışı içinde izleyiciyi duygusal özdeşleşmeden uzaklaştırarak eleştirel bir mesafeye davet eder. Müzik sahnedeki anlatıyı süsleyen bir unsur değil, doğrudan toplumsal yapıyı sorgulayan bir araç haline gelir. Operanın merkezinde yer alan dünya, romantik ya da kahramanlık anlatılarından ziyade suç, yoksulluk, rüşvet ve burjuva düzeninin iki yüzlülüğü üzerine kuruludur. Weill'ın müziği bu atmosferi bilinçli olarak kabare estetiğiyle birleştirir. Caz etkileri, marş ritimleri ve ironik melodik yapılar aynı sahnede yan yana gelir. Dinleyeceğimiz ilk bölüm Mac the Knife, operanın açılış karakterlerinden birisi olan Mackie Messer üzerinden suç ve şehir yaşamı arasındaki ilişkiyi anlatıyor. Bu karakter klasik anlamda bir kötü figür değil, modern kent toplumunun içinden çıkan, sistemin kendisiyle iç içe geçmiş bir suçluluk halinin temsili. Şarkının ironik yapısı, cinayet ve şiddet gibi temaları neredeyse rahatlatıcı bir melodik yüzeyle sunarak izleyiciyi etik bir çelişki içinde bırakır. Dinleyeceğimiz ikinci bölüm Barbara Song ise eserin kadın karakterlerinden biri üzerinden bireysel arzu ile toplumsal gerçeklik arasındaki gerilimi ele alır. Bu bölümde Weill melodik yapıyı daha kırılgan ve parçalı bir forma yaklaştırır. Şarkı, romantik beklentilerle ekonomik ve toplumsal zorunluluklar arasındaki çatışmayı görünür kılar. Böylece opera, bireysel hikaye anlatımından çok sistem eleştirisine yönelir. Bu iki bölümün en tarihsel yorumlarından biri, bestecinin eşi olan Lotte Lenya tarafından gerçekleştirilmiş. Lenya'nın yorumu, yalnızca vokal bir performans değil, aynı zamanda eserin ilk sahne estetiğini belirleyen referans bir icradır. Onun yorumu abartılı dramatizasyondan uzak, neredeyse konuşur gibi bir vokal çizgiyle Brecht'in yabancılaştırma etkisi anlayışına doğrudan hizmet ediyor. Bu nedenle Lenya'nın icrası 3 kuruşluk operanın tarihsel performans pratiğinde normatif bir referans olarak kabul edilir. Evet, hepinize 3 kuruşluk operayla keyifli dinlemeler diliyorum.

Müzik Masası'nda 1 Mayıs özel programımız devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Üç kuruşluk operadan sonra şimdi anonim bir halk şarkısına geçiyoruz. Bella Ciao, kökeni Kuzey İtalya'daki tarım işçilerine dayanan ve İkinci Dünya Savaşı sırasında partizan hareketiyle özdeşleşen bir direniş şarkısıdır. Pek çok yorumunu tanıyoruz. Dinleyeceğimiz yorumda Aleksandrov Ensemble eseri güçlü bir koro diliyle yeniden yorumlamış. Bu versiyon şarkıyı yerel bir halk ezgisinden çıkararak uluslararası kolektif bir ses haline getiriyor. Hepinizin içinde bir yerlerde bir anısı olduğundan eminim. Dinleyelim.

Az önce dinlediğimiz Bella Ciao, yerel bir halk ezgisinden doğarak zaman içinde uluslararası bir direniş sembolüne dönüşmüş bir eserdi. Bu tür şarkılar bireysel bir anlatımdan çok kolektif bir hafızanın taşıyıcısı olarak işlev görüyor. Sözlü gelenek içinde şekilleniyor, farklı coğrafyalarda yeniden yorumlanıyor ve her seferinde yeni bir tarihsel bağlam kazanıyor. Şimdi ise bu kolektif sesin çok daha büyük ölçekli bir müzik formuna nasıl taşındığını dinleyeceğiz. Rus besteci Sergei Prokofiev'in Ekim Devrimi'nin 20. yılı kantatı. Bireysel ya da anonim halk şarkısından farklı olarak ideolojik bir anlatının büyük orkestral ve koral yapı içinde nasıl inşa edildiğini göreceğiz. Bir anlamda biraz önce duyduğumuz halkın sesi şimdi tarihsel bir anlatıya dönüşecek. Dinleyeceğimiz Victory bölümü koro, orkestra ve metin aracılığıyla ideolojik bir zirve noktası oluşturuyor. Kiril Karabits yönetimindeki Staatskapelle Weimar ve Ernst Senf korosu seslendirecek. Dinleyelim Prokofiev Kantat'ın 7. Zafer bölümünü.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımızı Latin Amerika'dan yükselen bir sesle kapatacağız. Inti Illuminati grubu tarafından yorumlanan El Pueblo Unido Jamás Será Vencido, 20. yüzyılın en güçlü direniş şarkılarından biri. 1970'lerin başında Sergio Ortega ve Quilapayún tarafından Şili'deki Salvador Allende döneminin toplumsal hareketleri içinde şekillenmiş bir protest şarkıdır. 1973 darbesi sonrası yasaklanmasına rağmen uluslararası bir direniş sembolüne dönüşmüş, kolektif mücadelenin evrensel müzikal ifadelerinden biri haline gelmiştir. Yani bu şarkı farklı coğrafyalarda aynı ideali taşıyan insanların ortak sesine dönüşmüştür. 1 Mayıs özel programının kapanışı için de uygun olacaktır diye düşündüm. İşçinin, emeğin, alın terinin görüldüğü, dayanışmanın hiç kaybedilmeyeceği, nice yüzü gülen günlerimiz olsun sevgili dinleyicilerimiz. Bu programı hazırlamamdaki yardımlarından ötürü radyomuzun teknik ustası Bahri Fedai'ye teşekkür ederken hepinizin emek ve dayanışma bayramınızı gönülden kutlarım. Ben Serla Balkarlı, Bursan Klasik'te kalın, müzikle kalın.

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Mayıs ayındaki ikinci konserinde muhteşem bir eseri dinleyicilerle buluşturuyor. Carlo Tenan yönetiminde gerçekleşecek konserde müzik tarihinin adından en çok bahsedilen eserlerinden biri Beethoven'ın 9. senfonisi karşınızda olacak. Bu etkileyici eserde Biffo'nun eşlik edeceği isimler arasında soprano Enkeleda Kamani, mezzo soprano Deniz Uzun, tenor İlker Arca Yürek ve bas solist Lee Huang Hong'la Transilvanya Devlet Filarmoni Korosu yer alacak. Beethoven 9 başlıklı bu konser 14 Mayıs Perşembe saat 20'de Lütfi Kırdar Asım Kocabıyık Anadolu Auditorium'unda ve aynı anda sesleri ve renkleri hiç bitmeyen radyonuz Borusan Klasik'te. Konser öncesinde Füsun Özgüç'le Aydın Büken'in keyifli sunumu saat 19.45'te başlıyor. Borusan Klasik, bir karnaval radyosu.

Borsan Klasiği dinleyen herkese merhaba. İkinci bölüm başladı. Haftanın ikinci gününde saat 2'de ikinci bölümlerden ilhamla yola çıkan program için radyo başında toplandık. Hoş geldiniz. Ben Füsun Özgüç.

Duyduğumda o şarkıyı, hani bir zamanlar sevgilimin söylediği, parçalanacak gibi olur göğsüm vahşi bir acıyla. Karanlık bir özlem sürükler beni yukarıya, ormanın doruklarına. Orada çözülür gözyaşlarıyla uçsuz bucaksız kederim. Heinrich Heine'nin bu dizeleri üzerine Schumann'ın bestelediği şarkıyı Fritz Wunderlich ve Hubert Giesen'den dinledik. Romantik dönemin en güçlü yaratıcıları arasında yer alan Robert Schumann, tabiri caizse ikiye bölünmüş bir ruha sahipti. Yakışıklı, karizmatik ve hayat dolu olduğu kadar, yabancılara karşı marazi derecede asık suratlı, utangaç ve tutuk olabiliyordu. Zengin bir hayal gücüne sahipti. Yenilikçi ve zaman zaman isyankar bir sanatçıydı. Öte yandan devamlı olarak onaylanmaya ve rehberliğe ihtiyaç duyan uysal, neredeyse boyun eğen bir tarafı da vardı. Müziği de benzer şekilde çelişkili ve öngörülemezdi. Kendisinden önce yapılanlara dair derin bir anlayışa sahipti. Ama aynı zamanda dönemin yerleşik düzenini sorguluyordu. Az önce dinlediğimiz şarkıda aşk acısını kabullenirken, aynı şarkı dizisinde yer alan ve birazdan dinleyeceğimiz şarkıdaki isyanı gibi. Gönül koymuyorum kalbim kırılsa da, sonsuza dek kaybolan sevdam, gönül koymuyorum. Sen elmasların ihtişamıyla ışıldasan da, tek bir ışık sızmıyor kalbinin gecesine. Bunu çoktan biliyorum, seni rüyamda gördüm. Gördüm kalbinin boşluğundaki o karanlığı ve gördüm kalbini kemiren o yılanı. Gördüm sevgilim ne kadar perişan olduğunu ama gönül koymuyorum.

Schumann'ın 4. senfonisinin 2. bölümünü dinledik. Berlin Filarmoni Orkestrası'nı Rafael Kubelik yönetiyordu. Kendini 18. yüzyılın klasizminin sınırlayıcı ilkelerini aşmaya adayan Schumann, bir hayalperest ve idealistti. 19. yüzyılda onun kadar müziğe tutku aşılayabilen nadir besteci vardır. Yalnızca müzikal veya edebi kaynaklardan beslenmemiş, müzikal bilmeceler ve şifreli göndermelerle müziğine fantastik bir ruh da kazandırmıştır. 1843'te iki piyano, korno ve iki cello için yazdığı ama daha sonra sadece iki piyano için yayımladığı Opus 46 Andante ve çeşitlemeleri dinleyeceğiz şimdi. Marta Argerich ve Gabriela Montero seslendiriyorlar.

Schumann'ın Opus 46, iki piyano için andante ve çeşitlemelerini dinledik. Marta Argerich ve Gabriela Montero seslendirdiler. Schumann'ın yaşam coşkusu bazen neredeyse bunaltıcı bir boyuta ulaşırdı. Bir keresinde bir arkadaşına yerinde durma konusunda berbat olduğunu, tutkularının çok güçlü olduğunu, her gün kendisini heyecanlandırmak için şampanya içmek istediğini itiraf etmişti. "Kendimle çok fazla savaşmak zorundayım," diyordu. Ancak bir o kadar sık şekilde de dünyayı solmuş rüyalarla dolu devasa bir mezarlık gibi gördüğü olurdu. 1847'de bestelediği Opus 80 Fa majör piyanolu üçlüsünün içten bir ifadeyle canlı çalınmasını istediği ikinci bölümünü dinleyelim şimdi. Kemancı Christian Tetzlaff, cellist Tanya Tetzlaff ve piyanist Leif Ove Ansnes seslendiriyorlar.

Schumann'ın Opus 80 Fa majör piyanolu üçlüsünün ikinci bölümünü kemancı Christian Tetzlaff, cellist Tanya Tetzlaff ve piyanist Leif Ove Andsnes seslendirdiler. Schumann neredeyse saplantılı şekilde kendini analiz ederdi. Bu nedenle de kişiliğindeki keskin çelişkilerin ve ikili yapının farkındaydı. Bu yapıyı kişileştirip müzik yazılarında kullandı. Ruhunun farklı yönlerini temsil eden bu personalar, oyunbaz bir zeka ile uydurduğu karamsar ve içe dönük Eusebius ve hayat dolu, sabırsız Florestan'dı. Bir de bilgeliğiyle bu iki zıt kutbu dengeleyen, Clara'nın Ra'sı ve Robert'in Ro'sunu birleştiren Meister Raro vardı. 7 Aralık 1831'de Allgemeine Musikalische Zeitung'da yayımlanan ilk eleştiri yazısı, Schumann'ın bir yazar olarak ilk çıkışı ve Florestan Eusebius'la Maestro Raro'nun ilk kez göründüğü metindir. Schumann ilk yazısını o dönemde pek tanınmayan Frédéric Chopin adındaki genç bestecinin Mozart'ın La Cidarem La Mano teması üzerine bestelediği çeşitlemeler hakkında kaleme almıştır.

Yuseibus az önce kapımdan içeri süzüldü. Solgun yüzündeki, insanın merakını kamçılamak istediğinde takındığı o ironik gülümsemeyi bilirsiniz. Ben Florestan'la piyano başında oturuyordum. Bildiğiniz gibi Florestan, yeni ve olağanüstü olan her şeyi çok önceden sezen nadir müzik insanlarından biridir. Tuhaf şeyler onlar için sadece bir anlığına tuhaftır. Alışılmadık olanı anında sahipleniverirler. Öte yandan son derece hayalperest bir şahsiyet olan Yuseibus, çiçekleri her seferinde tek tek toplar. Bir şeye daha güç bağlanır ama aynı zamanda daha sıkı sarılır. Nadiren keyif alır ama aldığı keyif daha derin ve daha kalıcıdır. Bu yüzden Florestan'dan daha iyi bir öğrencidir. Piyanodaki icraları ise daha özgün, daha zarif ve teknik olarak daha kusursuzdur. Yuseibus, "Şapkalar çıkarılsın beyler, bir dahi geliyor." sözleriyle görünüşe göre Haslinger tarafından yayımlanmış bir nota kağıdı çıkardı. Başlığına bakmamıza izin yoktu. Sayfaları dalgınca çevirdim. Sessiz müziğin bu örtülü tadında büyülü bir yan vardır. Dahası bana öyle geliyor ki her bestecinin notaları kağıda dökme konusunda kendine has bir yöntemi var. Göz için Beethoven, Mozart'tan farklı görünür. Tıpkı Jean-Paul'ün nesrinin Goethe'ninkinden ayrılması gibi.

Chopin'in Mozart'ın Don Giovanni operasından La Ci Da Re La Mano düeti üzerine Opus 2 çeşitlemelerini dinlemeye devam edelim. Daniil Trifonov çalıyor.

Schumann 7 Aralık 1831'de Allgemeine Musikalische Zeitung'da yayımlanan ilk eleştiri yazısında o zaman tanınmamış bir isim olan 21 yaşındaki Chopin'in Mozart'ın Don Giovanni operasından La Ci Da Re Mi La Mano düeti üzerine Opus 2 çeşitlemelerini ele almıştı. Bu yazıda Eusebius ve Florestan olarak isimlendirdiği karakterler yazarın kişiliğinin ikili zıt yapısını temsil ediyordu. Schumann, ilk yazısının yayımlanmasından 4 yıl sonra bestelediği Karnaval başlıklı karakter parçalarında Chopin'i bu sefer notalarla anlatacaktı.

Schumann'ın Karnavalı'ndan Chopin başlıklı parçayı Wilhelm Kempff seslendirdi. Opus 9 Karnaval, Schumann'ın müzikal bilmeceler ve şifreli göndermelerle dolu 21 kısa parçasından oluşur. Schumann bu yapıtta sevdiği insanların isimlerini ve kendi ruh halinin iki farklı yüzünü Florestan ve Eusebius olarak notaların içine gizlemiştir. Maskeli bir baloyu andıran karnaval, bestecinin fantastik ruhunun tam karşılığıdır. Eusebius ve Florestan başlıklı bölümleri dinleyelim.

Schumann'ın Opus 9 Karnaval başlıklı karakter parçalarından Eusebius ve Florestan'ı dinledik. Wilhelm Kempff seslendirdi. Schumann'ın ikili ruh hali, Florestan ve Eusebius arasındaki çatışma, sanılanın aksine onu hayattan koparmamış, bilakis toplumsal bir sorumluluk bilincine evrilmiştir. Müzik tarihinin en entelektüel babalarından biri kabul edilen Schumann, 8 çocuğunun eğitimiyle bizzat ilgilenmiş, onların sanatsal ve ahlaki gelişimlerini Ev ve Aile Kuralları başlığı altında metinleştirmiştir. Genç müzisyenlere yönelik kaleme aldığı ve kendi müzik dergisinde yayımladığı 69 maddelik genç müzisyenlere öğütler listesiyle kulak terbiyesi, disiplini çalışma ve alçak gönüllülüğü vurgulayarak gelecek nesillere yol göstermiştir. Metinde karakteriniz gelişmeden yeteneğiniz gelişemez veya müziği sadece parmaklarınızla değil kalbiniz ve beyninizle icra edin gibi öğütler yer alır.

0: Schumann'ın Gençler İçin albümünden dinlediğimiz parçayı Stephen Howe seslendirdi. Bestecinin 69 maddelik Genç Müzisyenlere Öğütler başlığıyla Prensipler yayınlaması, genç zihinleri bir ülkenin ve sanatın geleceği olarak gören pedagojik yaklaşımı aslında evrensel bir idealin tezahürüdür. Tıpkı kendi toplumunun kültürel inşasında gençliği en sarsılmaz temel olarak gören ve onlara kurduğu cumhuriyeti emanet eden Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyonunda olduğu gibi. Schumann'ın gençlere yönelik disiplin ve tutku dolu çağrısı, bağımsızlık, özgür düşünce ve gelecek için gençlere hitap eden Önder'in sözlerinde de hayat bulur. 19 Mayıs'ın yaktığı özgürlük meşalesinin ışığıyla.
1: Gümüşlere durmaz akar, güne

0: istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.
1: Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur.
2: Bu temel senin en kıymetli hazinendir.
3: İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici bedahların olacaktır.
4: İstiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen,
5: vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin.
4: Bu imkan ve şerait çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir.
6: İstiklal ve cumhuriyetine kast edecek düşmanlar,
0: bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin nümessili olabilirler.
5: Cemren ve hileyle aziz vatanın
7: bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış
4: ve memleketin her köşesi bir fiil işgal edilmiş olabilir.
8: Bütün bu şeraitler daha ilim ve daha bayım olmak üzere
9: memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar
10: gaflet,
4: bedalalet
7: ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler.
11: Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müstehlilerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler.
4: Millet fakr-ı zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir.
7: Ey Türk İstikbalini evladı! İşte

0: Bilirsiniz, hikayeler gibi klasik müzik eserlerinde de ilk bölüm tanışmadır. İlk intibaya ya da havadan sudan muhabbete benzer. Son bölüm sözün özü, çerçevenin çizildiği yerdir. Olayların geliştiği, hatta düğümlendiği ikinci bölümlerse hasbihale benzer. Burada kalpler açılır, sırlar verilir, ortaya sorular saçılır. İkinci bölüm adlı bu program, klasik müzik eserlerinde kalpleri en çok titreten cümlelerin yer aldığı ikinci bölümlerden yola çıkıyor. Bana göre ikinci bölüm, her türdeki hikayenin olgunlaştığı, tatlandığı, heyecan kazandığı yerle ilgili. Bir genişleme, derinleşme, kök salma durağı. Yüklediğim bu anlamlarıyla, ikinci yüzyılına ilerleyen Cumhuriyetimizin ve ikinci 10 yılına adım atan radyomuzun bulunduğu yeri onurlandırmayı amaçlıyor. Bol bol ikinci bölüm dinlemek ve hasbihal etmek üzere haftanın ikinci gününde saat tam 2'de buluşuyoruz. İkinci bölümle ilgili olarak benimle iletişime geçmek isterseniz feozguc@karnaval.com elektronik posta adresine veya ikinci bölüm Instagram hesabına yazabilirsiniz. Haftanın ikinci günü öğleden sonra saat 2'de bir başka ikinci bölümde buluşuncaya dek hepinize sağlıklı ve müzikle dolu günler diliyorum. Sevgili annem Esin Koçoğlu'na program sinyalini sesiyle renklendirdiği için teşekkür ediyorum.
1: İkinci bölüm. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.

Borusan Klasik Cuma Rapsodisi. Borusan Klasik'te dünya başlıyor.

Uyanmıyor. Hazırlayan ve sunan Bestesu Bayramoğlu. Borusan Klasik dinleyicileri, herkese merhaba. Uyanıyor programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Bestesu Bayramoğlu, bugün bir saat boyunca mikrofon başında olacağım. Eğer benimle paylaşmak, söylemek istediğiniz şeyler olursa uyanneoklasik@gmail.com elektronik posta adresinden, Uyanneo Facebook ve Uyanneo Klasik Instagram sayfalarından bana ulaşabilirsiniz. Bugün sizlerle paylaşmak için seçtiğim pek çok eser ve keşfettiğim çok özel albümler var. Ve ilham kaynağım da, daha doğrusu bu yolculuğa çıktıktan sonra bana ilham olan şey, doğum ve ilk gözyaşımız arasındaki o kısacık süre. Doğduktan sonra ilk sancımız, ilk ağlayışımız ve bunu düşünmeme sebep olan, bunu çağrıştıran iki tane eserle programı açacağız ve kapatacağız. İlk önce Alexandra Döpla, aslında bir film müziği bestecisi. Kendisinin The Imitation Game ve Harry Potter'ın son filmlerine yaptığı film müziklerinden biraz aşinalığımız olabilir. Fakat kendisinin Paris Hollywood albümünden Orchestra de Paris'in seslendirdiği Birth ve Tree of Life radyolarınızda. Hoş geldiniz.

Kerim König'in Cold Nights isimli eserini dinledik. Orkestral versiyonu sizlerleydi. Bernhard Wünsch yönetimindeki Scoring Berlin topluluğu seslendirdi. Grounded albümünden dinledik bu eseri. Şimdi sırada Tamar Halper'in Ground Toccatas Ambience isimli albümünden Baustel No. 3 isimli eseri dinleyeceğiz. Öncelikle Toccata sonrasında bir füg gelmemesi ve ambience gelmesi beni çok şaşırttı. Tabii bir yandan da neoklasik müziğin bu yenilikleri, işte sürprizleri bitmek bilmiyor açıkçası. Aynı zamanda bu eserin Bach'ın bir eseri üzerine inşa edilmiş olması da ayrı bir sürpriz.

Korusan Klasik'te Uyan Neo programındayız. Şimdi sırada sizlerle paylaşmak için sabırsızlandığım bir albüm var. Zaten bu albümden ilk eserimizi de birkaç dakika önce dinlemiş olduk. Albümümüzün adı Mozart Paradox. Thomas Enko'nun bir albümü, 2025 yılında yayınlanmış. Biraz önce dinlediğimiz eser Ave Verum Corpus. Bu albüm benim dinlemeye başladığım anda gerçekten kapatamadığım, gerçekten nefes kesici bulduğum, sürprizlerle dolu olduğunu düşündüğüm bir albüm oldu. Aynı zamanda da konservatif yanını korurken sınırlarını epey bir esneten bir paradoks var bu albümde. Şimdi sırada Mozart'ın La Majör Piyano Sonatı'nın birinci bölümünden ilhamla Thomas Enko tekrar piyano başında.

Mozart'ın La Ci Da Re Mi Mano isimli eserini dinledik. Thomas Enko'nun Mozart Paradox isimli albümünde yer alıyordu. Sırada bu albümden seçtiğim son eseri dinleyeceğiz. Biraz epik bir son olsun istedim. O yüzden Lacrimosa.

Sesleri ve renkleri hiç bitmeyen radyomuz Borusan Klasik'tesiniz. Uyanıyor programındayız. J.B. Dunkel'ın Paranormal Music Chamber isimli albümünden Shine ve Dolphin isimli eserlerini dinledik. Şimdi bu macera perest yanımızdan biraz uzaklaşıp biraz sakinleyelim istiyorum programın da son dakikalarına yaklaşmışken. Yani bugünkü temamızda işte doğum ve ilk gözyaşı arasındaki o süreyi tasvir ettiğimiz bir zaman aralığında ilk gözyaşımıza çok az kaldı da denebilir sanırım. Sırada Francesca Guccione, albüme de adını veren eseri Movement 6 ile radyolarımızda olacak. Neoklasiğin melankolik ve minimal dokusuna geri dönüyoruz.

0: Natalia Suprik ve Neil Cowley işbirliğiyle There Was a Field kısa çalarından Tear isimli eseri dinledik. Bu eserle birlikte bana ayrılan sürenin, Uyan Neo'nun sonuna geldik. Sevgili dinleyiciler, radyolarınızın başında bana eşlik ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Ben Beste Subayramoğlu, Borusan Klasik'te Uyan Neo programında bir kez daha görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Uyan Neo. Beste Subayramoğlu hazırladı ve sundu.

0: Ayın Albümü.
1: Gitar Eserleri Celil Refik Kaya. Yapım Naxos Records. Yapımcı ve Ses Mühendisi Norbert Kraft. Kurgu ve Mastering Amanda Kaya, Norbert Kraft. Kitapçık Notları Celil Refik Kaya. Düzenleyen Graham Wade. Kapak Resmi Köprü Mehmet Refik Kaya. Yayın Formatı CD ve Dijital Albüm. 59 dakika 26 saniye. Yayın Tarihi Mart 2026. Gitarist ve besteci Celil Refik Kaya, kendi bestelerinden oluşan albümünü şu satırlarla duyurmuştu. Yeni albümüm, Kaya Guitar Works'ün yayınlandığını paylaşmaktan inanılmaz bir heyecan duyuyorum. Bu çalışma, Naxos Records etiketiyle çıkan 7. albümüm olmasıyla birlikte benim için özellikle kişisel bir anlam taşıyor. Albüm, babam Mehmet Refik Kaya'nın gerçeküstü ve fantastik tablolarından esinlenen taslaklar da dahil olmak üzere kendi bestelerimden oluşuyor. Onun sanat dünyası benim için her zaman derin bir ilham kaynağı olmuştur. Bu proje boyunca sunduğu rehberlik ve destek için Norbert Kraft'a ve kurgudaki dokunuşları için eşim Amanda Kaya'ya en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Umarım bu kayıt sizi seslerin, renklerin ve hayal gücünün içinde bir yolculuğa çıkarır.

Albümde Celil Refik Kaya'nın 2017'de bestelediği ve pentatonik melodiler, caz akor dizilimleri ve Aaron Copland'la John Williams gibi bestecilerden ilham alan müzikal öğeler kullanarak Amerikan vari bir tını sunar dediği re majör bir numaralı gitar sonatı, Brezilyalı gitarist Mario da Silva Jr.'ın siparişi olan 2020 tarihli From My Window, 2013'te tamamladığı gitar sonatinası, 17 yaşındayken bestelediği bir numaralı prelüt, heykeltıraş, ressam, icracı ve besteci babası Mehmet Refik Kaya'nın seçilmiş sanat eserlerinden ilham alan bir dizi parçadan oluşan taslaklar ve benim için özel bir türkü. Bu eser, kültürel mirasımı özgürce ve eksiksiz bir şekilde ifade etmeme olanak sağladı dediği 2023 tarihli Yavuz Geliyor Yavuz adlı eserleri yer alıyor.

İlk konserini 6 yaşında veren gitarist ve besteci Dr. Celil Refik Kaya, kariyeri boyunca pek çok prestijli ödüle layık görülmüştür. 2012 yılında düzenlenen Joan Faletta Uluslararası Gitar Konçertosu yarışmasında birincilik ödülü kazanan en genç yarışmacı olmuş, ayrıca Avrupa ve Amerika genelindeki birçok uluslararası gitar yarışmasından ödüllerle dönmüştür. 2017 yılında İstanbul'da düzenlenen Donizetti Klasik Müzik Ödülleri'nde yılın çıkış yapan genç müzisyeni seçilmiş ve Harvard Üniversitesi Dumbarton Oaks'tan prestijli bir burs kazanmıştır. Dr. Kaya, Carnegie Hall, Het Concertgebouw, Schleswig-Holstein Müzik Festivali ve Ankara Uluslararası Müzik Festivali gibi önemli mekan ve festivallerde solo performanslar sergilemiş, Amerika, Avrupa ve Türkiye genelinde sayısız radyo yayınına ve konsere imza atmıştır. Kaya'nın ilk albümü olan Morel Guitar Music, Amerikan Record Guide tarafından büyük övgüyle karşılanmıştır. Ayrıca Naxos etiketiyle Carlo Domeniconi ve Augustin Barrios Mangore'nin eserlerini kaydeden Celil Refik Kaya, halen New Jersey City Üniversitesi ve Keene Üniversitesi'nde gitar çalışmaları koordinatörlüğü ve eğitmenlik görevlerini sürdürmektedir.

Gitar Eserleri Celil Refik Kaya. Yapım Naxos Records. Yapımcı ve Ses Mühendisi Norbert Kraft. Kurgu ve Mastering Amanda Kaya, Norbert Kraft. Kitapçık Notları Celil Refik Kaya. Düzenleyen Graham Wade. Kapak Resmi Köprü Mehmet Refik Kaya. Yayın Formatı CD ve Dijital Albüm. 59 dakika 26 saniye. Yayın Tarihi Mart 2026.

0: Konser Rehberi.
1: İstanbul Barok Derneği tarafından bu yıl 7. kez düzenlenen Leyla Pınar Barok Şan Yarışması yarın gerçekleştirilecek. İstanbul Özel Notre Dame de Sion Fransız Lisesi İşbirliği ile Dame de Sion Gösteri Salonu'nda düzenlenen yarışmanın organizasyonunu Corpora Productions üstleniyor. Başkanlığını öğretim üyesi Lynn Trapple Çağlar'ın üstlendiği jüri, Devlet Çok Sesli Korosu şefi Dr. Burak Onur Erdem, öğretim üyesi Nilgün Onat, ülkemizin ilk kontrtenoru Kaan Buldular, Avrupa'daki barok opera prodüksiyonlarında başroller seslendirmiş Avusturyalı bariton Martin Kronthaler, Şilili tenor Irvin Aros, Maltalı soprano Claire de Bono, Fransız soprano Juliette Chassin Aros ve tenor Benoît Ramon'un yanı sıra onur üyesi olarak yönetmen ve oyuncu Ali Pınar'dan oluşuyor. Yarışmacılara Fransız klavsenci Charles-Léon Bonnet eşlik edecek. Yarışmanın onur konukları ise son yıllarda en beğenilen barok müzisyenlerden Thomas Dunfort ve Fransız Akademisi ödüllü sanat yönetmeni Alain Paquier. 2 yılda bir düzenlenen Leyla Pınar Barok Şan Yarışması'na İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin, Eskişehir, Zonguldak ve Afyon başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden ayrıca Rusya, Bosna Hersek, Azerbaycan, İtalya ve Fransa'dan yaklaşık 70 başvuru gerçekleşti. Etkinliğin açılış konseri dün akşam yarışmanın resmi eşlikçisi Charles-Léon Bonnet tarafından yarışmayı ilgiyle takip eden müzikseverlerin doldurduğu Notre Dame de Sion konser salonunda gerçekleştirildi. Nisan ayında video eleme aşaması tamamlanan yarışmanın yarı finali yarın sabah başlayacak. Ve yarın saat 19.30'da Notre Dame de Sion konser salonunda gerçekleştirilecek final konserinin ardından ödül töreniyle Leyla Pınar 7. Barok Şan Yarışması sona erecek.

0: Kuğunun Şarkısı Rapsodi. Hazırlayan Füsun Özgüç.
1: Borusan Klasiği dinleyen herkese merhaba. Cuma Rapsodisi, Kuğunun Şarkısı Rapsodi ile devam ediyor. Ben Füsun Özgüç. Saat 16'ya dek birlikteyiz.

Genç yaşta uluslararası başarılara imza atan çağdaş gitarist ve besteci Dr. Celil Refik Kaya'nın kendi eserlerinden oluşan Guitar Works adlı yeni albümü Naxos Plak Şirketi tarafından yayınlandı. Solo gitar, keman, piyano ve çeşitli topluluklar için yüzden fazla esere imza atan Dr. Kaya, şu anda hem Keene Üniversitesi Müzik Konservatuvarı'nda hem de New Jersey City Üniversitesi'nde gitar çalışmaları koordinatörü olarak görev yapmaktadır. ...2012 yılında dünyanın en prestijli yarışmalarından Joanne Faletta Uluslararası Gitar Yarışması'nda birincilik ödülü kazanan en genç isim olan Celil Refik Kaya, konserleri ve çalışmaları ile sürekli adından söz ettiren üretken bir sanatçıdır. Çağdaş gitar konçerto repertuarının tanınmasında önemli bir rol oynayan, kendi kuşağındaki diğer gitaristlere önderlik eden Celil Refik Kaya, albüm kayıtlarından seçtiklerimizle Mayıs ayı boyunca Ay'ın yorumcusu köşesinde.

Bursa Klasik'te sesli harflerdesiniz. Spor aletleri tarihinin en ironik ve belki de en karanlık icadına, bugün hepimizin üzerinde ter döktüğü koşu bandına bakalım şimdi de. Gustav Sander'ın makineleri birer şifa kaynağı iken koşu bandı bambaşka bir niyetle doğmuştu. Bu konuyu daha önceki bölümlerimizde ele almıştık, takipçilerimiz hatırlayacaktır. 1818 yılında İngiliz mühendis Sir William Cubitt, hapishanelerdeki mahkumların ataletini kırmak ve onlardan verim almak için bir

Ceza makinesi icat etti. Adı treadwheel, yani adım çarkıydı. Bu ilk koşu bantları devasa bir su çarkını andırıyordu. Mahkumlar saatlerce, bazen günde 10 saat boyunca bu çarkın üzerindeki basamakları tırmanmak zorundaydı. Bu hareketle hem tahıl öğütülüyor hem de su pompalanıyordu. Yani bugün bizim spor salonlarında sağlık için yaptığımız o yürüyüş 19. yüzyıl İngiltere'sinde mahkumların en korkulu rüyasıydı. Oscar Wilde gibi isimler bile hapishanede bu çarkın üzerinde o bitmek bilmeyen hiçliğe yürüyüş cezasını çekmişlerdi. Koşu bandının bir işkence aleti olmaktan çıkıp tıbbi bir mucizeye dönüşmesi ise 20. yüzyılın ortalarında gerçekleşti. 1950'lerde tıp dünyası kalp hastalıklarının teşhisinde hastayı hareket halindeyken izlemenin önemini fark etti. Doktor Robert Bruce, Cubit'in o karanlık icadını aldı ve üzerinde hız ayarıyla eğim ekleyerek modern stres test protokolünü başlattı. 1960'larda ise Kenneth Cooper'ın aerobik felsefesiyle koşu bandı evlerimize giren bir yaşam uzatıcı haline geldi.

0: Borusan Klasik'te seslerlerin ilk icat konusunda sona yaklaşıyoruz. Gustav Sander'ın o dökme demir, buharla çalışan makinelerinden, mahkumların o zorunlu adımlarına ve bugünün dijital spor teknolojilerine uzanan koca bir serüveni noktalıyoruz. Sander'ın 1920 yılında hayata gözlerini yumduğunda arkasında sadece makineler değil, insanın kendi vücuduna bakışını değiştiren bir felsefe bıraktı. Bugün gittiğimiz o lüks spor salonlarındaki her bir makara, her bir direnç kolu aslında Sander'ın o eski çizimlerinin birer modern kopyasıdır. Onun bir diğer az bilinen icadıysa goniometre adını verdiği eklemlerin hareket açısını ölçen cihazdır. Bugün fizik tedavi kliniklerinde hala kullanılan bu alet, Sander'ın insan vücudu ölçülebilir bir sanattır sözünün en somut kanıtı. O insanın modernleştikçe zayıflayacağını öngörmüş ve bu zayıflığa karşı demir bir zırh önermiştir. Spor aletlerinin bize fısıldadığı o büyük gerçeği hatırlayalım. Bir dumbbell'ı kaldırmak veya bir koşu bandında kilometrelerce yol kat etmek aslında kendimizi akort etme çabamızdır. Tıpkı bir orkestranın konser öncesi o kaotik sesleri düzene sokması gibi biz de bu makineler aracılığıyla kendi iç ritmimizi buluruz. Gustav Sander'ın 150 yıl önce kurduğu o mekanik orkestra bugün milyarlarca insan için sağlık ve güç üretmeye devam ediyor. İlk konumuzu burada noktalayıp Fado köşemizde bir Fado dinleyelim. Ardından diğer icat konumuz Pipa ile burada olacağım.
1: Bir nefes.

Seslerler Borusan Klasik'te devam ediyor. Programın ikinci bölümündeyiz ve şimdi günün diğer icat konusuna geçiyoruz. Rotamızı bu kez uzak doğuya çevireceğiz. Konumuz Çin müziğiyle özdeşleşmiş köklü bir enstrüman, pipa. Pipa ilk bakışta armut şeklindeki gövdesiyle dikkat çeken telli bir çalgı. Yaklaşık 2000 yıllık geçmişiyle Çin'in en eski ve en yaygın enstrümanlarından biri olarak kabul ediliyor. Şimdi isterseniz bu kadim enstrümanın sesine bir kulak verelim.

Gövdesi genellikle tek parça ağaçtan oyularak yapılıyor. Üzerinde 4 tel bulunur ve günümüzde bu teller çoğunlukla naylon ya da metal karışımı malzemelerden üretilir. Çalınırken sağ eldeki tırnaklar ya da penalar kullanılır ve oldukça hızlı, akıcı bir teknikle icra edilir. Pipa ismi aslında çalınış biçiminden geliyor. Eski Çin kaynaklarına göre pi telleri dışa doğru iterek çalmak, pa ise içe doğru çekmek anlamına geliyor. Yani enstrümanın adı doğrudan hareketten ve sesten türemiş.

kütle enstrümanlarından pipanın hikayesine bakıyoruz. Pipanın kökeni aslında düşündüğümüzden biraz daha karmaşık. Çünkü eski Çin'de pipa kelimesi bugünkü anlamında daha geniş bir şekilde kullanılıyor ve farklı telli çalgıları da kapsamakta. Tarihsel olarak bu enstrümanın Orta Asya üzerinden Çin'e ulaştığı düşünülüyor. Özellikle Kuşan İmparatorluğu dönemine ait heykellerde pipaya benzeyen armut gövdeli çalgıların tasvir edildiği görülmekte. Bu da enstrümanın kültürler arası bir etkileşimle geliştiğini gösteriyor.

Sohbetler'de Pippa'nın tarihsel yolculuğunu anlatmaya devam ediyoruz. Pippa, yüzyıllar boyunca farklı dönemlerde değişime uğramış bir enstrüman. Özellikle Tang Hanedanlığı döneminde altın çağını yaşamış ve hem saray müziğinde hem de sahne sanatlarında önemli bir yer edinmiş. İlk dönemlerde yatay şekilde çalındığı bilinen Pippa, zamanla bugünkü gibi dik pozisyonda çalınmaya başlamış. Ayrıca eski dönemlerde mızrap kullanılırken daha sonraki yüzyıllarda parmak teknikleri gelişmiş ve günümüzdeki hızlı, detaylı icra tarzı ortaya çıkmış. Pippa'nın etkisi sadece Çin'le sınırlı kalmıyor. Japonya'da biwa, Kore'de bipa gibi benzer enstrümanların ortaya çıkmasına da ilham vermiş. Bugün Pippa hem geleneksel Çin müziğinde hem de modern projelerde yer almaya devam ediyor. Yani binlerce yıllık bir geçmişe sahip olmasına rağmen hala yaşayan, dönüşen bir enstrüman.

Seslerlerin sonuna geldik. Bugün hem geçmişten günümüze uzanan bir kültürel simgeyi hem de binlerce yıllık bir müzik mirasını birlikte keşfettik. Umarım bu bölüm sizler için de keyifli ve ilgi çekici olmuştur. Seslerleri sosyal medyada takip edebilir, paylaşımlarımıza ortak olabilirsiniz. Ayrıca Karnaval uygulaması üzerinden podcast bölümlerimizi dilediğiniz zaman da dinleyebilirsiniz. Ben Bahri Fedai, bir saat boyunca bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese mutlu, sağlıklı ve keyifli bir gün diliyorum. Hoşça kalın.

0: Borusan Klasik. Konser Rehberi.
1: İstanbul Barok Derneği tarafından bu yıl 7. kez düzenlenen Leyla Pınar Barok Şan Yarışması yarın gerçekleştirilecek. İstanbul Özel Notre Dame de Sion Fransız Lisesi işbirliğiyle Dame de Sion Gösteri Salonu'nda düzenlenen yarışmanın organizasyonunu Corpora Productions üstleniyor. Başkanlığını öğretim üyesi Lynn Trapple Çağlar'ın üstlendiği jüri, Devlet Çok Sesli Korosu şefi Dr. Burak Onur Erdem, öğretim üyesi Nilgün Onat, ülkemizin ilk kontrtenoru Kaan Buldular, Avrupa'daki barok opera prodüksiyonlarında başroller seslendirmiş Avusturyalı bariton Martin Kronthaler, Şilili tenor Irvin Aros, Maltalı soprano Claire de Bono, Fransız soprano Juliette Chassin-Aros ve tenor Benoît Ramon'un yanı sıra onur üyesi olarak yönetmen ve oyuncu Ali Pınar'dan oluşuyor. Yarışmacılara Fransız klavsenci Charles-Léon Bonnet eşlik edecek. Yarışmanın onur konukları ise son yıllarda en beğenilen barok müzisyenlerden Thomas Dunfort ve Fransız Akademisi ödüllü sanat yönetmeni Alain Paquier. 2 yılda bir düzenlenen Leyla Pınar Barok Şan Yarışması'na İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin, Eskişehir, Zonguldak ve Afyon başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden ayrıca Rusya, Bosna Hersek, Azerbaycan, İtalya ve Fransa'dan yaklaşık 70 başvuru gerçekleşti. Etkinliğin açılış konseri dün akşam yarışmanın resmi eşlikçisi Charles-Léon Bonnet tarafından yarışmayı ilgiyle takip eden müzikseverlerin doldurduğu Notre Dame de Sion konser salonunda gerçekleştirildi. Nisan ayında video eleme aşaması tamamlanan yarışmanın yarı finali yarın sabah başlayacak. Ve yarın saat 19.30'da Notre Dame de Sion konser salonunda gerçekleştirilecek final konserinin ardından ödül töreniyle Leyla Pınar 7. Barok Şan Yarışması sona erecek.

Caz Fotoğrafları. Hazırlayan ve sunan Levent Öget.

Sevgili caz severler, modern cazın farklı kulvarlarında yaptığımız haftalık seçkilerimizde birbirinden değişik parçaları sizlere aktarmaya çalışıyoruz. 8 parçayla yeniden karşınızdayız. Programımızda yer alacak ilk müzisyenler İsveç'ten ve son derece sıcak bir nefesliler kadrosuyla hoparlörlerinizi sarsacaklar. Biliyorsunuz, funk ve soul tarzında çalan müzisyenlerin coşkulu çalışlarını takip etmemek imkansız. Büyülü bir akış hemen bu sallayıcı dokuya çekiverir dinleyeni. Birazdan dinleyeceğiniz tromboncu Nils Landgren, House Party ile bu işi kesinlikle başarmış ve yanına bu işin ustası basçılardan Wilton Felder'ı ve gitarcı Ray Parker Jr. alarak başarmış. 70'lerin soul funk duygusunu taşıdığı müziğini 2007'de kayıtlar yaptığı albümde License to Funk'ta yayınlamış. Funk Unit topluluğu ile bu albüme 12 parça yapan tromboncu Nils Landgren'e 2 parça ile yer vereceğiz. House Party ile başlıyoruz. Radyolarınızın sesini açın. Caz fotoğraflarına Nils Landgren Funk Unit geliyor.

House Party, Nils Landgren Funk Unit'ten dinledik. Sevgili caz severler, isterseniz hazır başlamışken bu kıpır kıpır müzik yapan Funk Unit ve İsveçli tromboncu Landgren'e License to Funk albümünden bir parçayla daha yer verelim. Dinlemeye başladığınız şimdiki parçası yine trombon sololarıyla ve vokallerinde Landgren'in kendisinin yaptığı At Home isimli çalışma. Caz fotoğraflarına Nils Landgren'den bir parçayla daha devam ediyoruz.

Caz fotoğraflarında ilk bölümümüz geride kaldı ve Nils Lundgren'den dinlediğimiz iki parça ile License to Funk albümünü geride bırakıyoruz.

Modern cazın çalışkan müzisyenlerinden biri olan saksafoncu Joshua Redman'dan ilginç bir çalışma dinleyeceğiz. İsmi tenor saksafoncular arasında en üst sıralarda anılan büyük ustalardan Dwayne Redman'ın oğlu olan Joshua Redman, 90'lı yılların başından bu yana bir düzine kadar albüm yaptıktan sonra Compass isimli çalışmasında da albümde her zamanki tenor saksafonu dışında soprano saksafonu da kullanıyor. Kendisiyle uzun süredir birlikte yol alan eşlikçi müzisyen arkadaşları Derek Granider ve davulcu Gregory Hutchinson 13 parçalık albümde onunla birlikte çalmışlar. Ünlü müzik dergisi Billboard tarafından yılın albümü kategorisinde ödüllendirilmiş. Ardından Grammy dalında da aynı ödülü alarak büyük bir başarı elde etmiş. Evet, bu ödüllü albümden şimdi Moonlight isimli çalışmayı dinleyeceğiz. Önümüzdeki dakikalarda bu birlikteliğinden, ürünlerinden olan çalışmaları ile radyolarınıza gelecekler.

Moonlight isimli 2009 yılı Grammy ödüllü parçasında Joshua Redman'ı dinledikten sonra bu usta tenor saksafoncuyu caz fotoğraflarında ağırlamayı sürdürüyoruz sevgili caz severler. Bu kez sizin için yine bir başka ödüllü albümü olan Back East isimli 2007 çalışmasından Zarafa adındaki parçasını da radyolarınıza getiriyoruz. Albümde her zamanki eşlikçilerin yanında Joe Lovano gibi bir başka büyük tenor saksafoncu da bu çalışmanın konuğu olarak Redman'la birlikte çalmış. Ancak albümün en önemli özelliği Redman'ın babası Dwayne Redman ile ölümünden önce son kez birlikte çalıştıkları albüm olmuş olması. Tabii albümde çalanların birbirinden değerli üyelerini de bu arada saymalıyız. Eric Harland ve Brian Blade albümün davulcu ağır topları. Redman'ın sürekli eşlikçisi basçı Larry Grenheider yanında ünlü Christian McBride da albümde yer alan diğer basçı. Evet, şimdi dinliyoruz Joshua Redman. Bir kez daha radyolarınızda parçası

Sevgili caz fotoğrafları dinleyicileri, günümüz cazının usta tenor saksafoncularından biri sayılan ve her yıl yılın en iyi caz albümlerinde adı geçen Joshua Redman, Brad Meldo ortak çalışmaları önceki yıllara kadar dayanıyor. Örneğin birazdan dinleyeceğiniz Mood Swing albümü bunun kayıtlaştırılmış bir örneği olarak radyolarınıza gelecek. Albümdeki 11 parçaya bestesiyle de imzasını atan Redman'a eşlik eden Brad Meldo, dörtlü topluluğun tek en parlak üyesi değil. 1994 yılındaki bu albümün iki büyük yıldızı daha var. Basçı Christian McBride ve davulun son yıllardaki en büyük isimlerinden Brian Blade, albümü son derece değerli kılan diğer müzisyenler. Aynı yıl iki ödül birden alan Mood Swing'i bu tarzı sevenlere hararetle tavsiye ediyorum. Dinlemeye başladığınız Chill isimli parçayla birlikte Past in the Present'ı da bu parçanın ardından sizlere sunacağız. Ancak bizden ayrılmayın. Programın son bölümünde sürpriz bir büyük ustaya daha yer vereceğiz. Ama önce Joshua Redman, Brian Blade, Brad Meldo ve Christian McBride caz fotoğraflarında.

Caz fotoğraflarının bu haftaki portresi olan Joshua Redman parçalarından sonra John McLaughlin için kısa bilgiler vermek, ondan söz etmek için seçici olmanın en zor yollarından biridir. Yalnızca elektrik gitarcı olarak değil, günümüz cazının en etkileyici ve yönlendirici müzisyenlerinden de olan John McLaughlin için biliyorsunuz programlar dolusu zaman ayırmak gerekiyor. İki parçaya yer vermek istiyoruz. Special Beings isimli parça ve kalan zamanımızda da Lost and Found radyolarınızda yer alacak. John McLaughlin ile uzun konserler boyunca birlikte sahneye çıkan 4. boyutun diğer üyeleri ise Gary Husband klavyelerde, Mark Mondesir ise davullarda yer alıyor.

Sevgili caz severler, zamanımız dolmak üzere. Size bir caz fotoğrafları programından daha veda ediyoruz. Gelecek haftalarda yeni bölümlerimizde buluşmak üzere. Programı hazırlayan ben Levent Öget. Sevgilerimizi gönderiyoruz.

Caz Fotoğrafları. Hazırlayan ve sunan Levent Öget.

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Mayıs ayındaki ikinci konserinde muhteşem bir eseri dinleyicilerle buluşturuyor. Carlo Tenan yönetiminde gerçekleşecek konserde müzik tarihinin adından en çok bahsedilen eserlerinden biri Beethoven'ın 9. senfonisi karşınızda olacak. Bu etkileyici eserde Biffo'nun eşlik edeceği isimler arasında soprano Enkeleda Kamani, mezzo-soprano Deniz Uzun, tenor İlker Arca Yürek ve bas solist Lee Huang Hong'la Transilvanya Devlet Filarmoni Korosu yer alacak. Beethoven 9 başlıklı bu konser 14 Mayıs Perşembe saat 20'de Lütfi Kırdar Asım Kocabıyık Anadolu Auditorium'unda ve aynı anda sesleri ve renkleri hiç bitmeyen radyonuz Borusan Klasik'te. Konser öncesinde Füsun Özgüç'le Aydın Büken'in keyifli sunumu saat 19.45'te başlıyor. Borusan Klasik, bir karnaval radyosu.

Miles Davis. Jimmy Garrett. Wally Tenderoni.

Fanfar Reverans Panzehir. Borusan Klasik'te tantanalı huşunun hazırladığı Fanfar Reverans Panzehir'i dinlediniz.

0: Borusan Klasik Konser Rehberi.
1: İstanbul Barok Derneği tarafından bu yıl 7. kez düzenlenen Leyla Pınar Barok Şan Yarışması yarın gerçekleştirilecek. İstanbul Özel Notre Dame de Sion Fransız Lisesi İşbirliği ile Dame de Sion Gösteri Salonu'nda düzenlenen yarışmanın organizasyonunu Corpora Productions üstleniyor. Başkanlığını öğretim üyesi Lynn Trapple Çağlar'ın üstlendiği jüri, Devlet Çok Sesli Korosu şefi Dr. Burak Onur Erdem, öğretim üyesi Nilgün Onat, ülkemizin ilk kontrtenoru Kaan Buldular, Avrupa'daki barok opera prodüksiyonlarında başroller seslendirmiş Avusturyalı bariton Martin Kronthaler, Şilili tenor Irwin Aros, Maltalı soprano Claire de Bono, Fransız soprano Juliette Chassin Aros ve tenor Benoît Ramon'un yanı sıra onur üyesi olarak yönetmen ve oyuncu Ali Pınar'dan oluşuyor. Yarışmacılara Fransız klavsenci Charles-Léon Bonnet eşlik edecek. Yarışmanın onur konukları ise son yıllarda en beğenilen barok müzisyenlerden Thomas Dunfort ve Fransız Akademisi ödüllü sanat yönetmeni Alain Paquier. 2 yılda bir düzenlenen Leyla Pınar Barok Şan Yarışması'na İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin, Eskişehir, Zonguldak ve Afyon başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden ayrıca Rusya, Bosna Hersek, Azerbaycan, İtalya ve Fransa'dan yaklaşık 70 başvuru gerçekleşti. Etkinliğin açılış konseri dün akşam yarışmanın resmi eşlikçisi Charles-Léon Bonnet tarafından yarışmayı ilgiyle takip eden müzikseverlerin doldurduğu Notre Dame de Sion konser salonunda gerçekleştirildi. Nisan ayında video eleme aşaması tamamlanan yarışmanın yarı finali yarın sabah başlayacak. Ve yarın saat 19.30'da Notre Dame de Sion konser salonunda gerçekleştirilecek final konserinin ardından ödül töreniyle Leyla Pınar 7. Barok Şan Yarışması sona erecek.

0: Müzik İçinde Öyküler. Hazırlayıp sunan Asuman Kafaoğlu Büke.
1: Sevgili Borusan Klasik dinleyicileri, edebiyatla müziği buluşturduğumuz Müzik İçinde Öyküler programımızda yine birlikteyiz. Bu programımızda Richard Strauss'un edebiyattan esinlenerek bestelediği orkestra eserlerini dinleyeceğiz. Almanya'da savaşın yarattığı yıkımın en yoğun hissedildiği 1944 yılının kış aylarında Richard Strauss, Goethe'nin tüm eserlerini okumaya koyuldu. Ve şairin Olağanüstü Metamorfozlar adlı şiirlerinden çok etkilendi. Genellikle yaylı çalgılar repertuarının başyapıtlarından biri olarak kabul edilen Metamorfozlar,

Fozlar, Strauss'un en trajik anlatılarından biri sayılır. İkinci Dünya Savaşı'nın karanlık günlerinde tasarlanan eser, Strauss'un Alman kültürünün yok oluşuna ve ülkedeki opera binalarının bombalanması da dahil olmak üzere tüm yıkımlara karşı duyduğu yası ifade eder. Strauss'un Metamorfozlar için hazırladığı eskiz defterinde uzun yıllar çalıştığı ulusal tiyatronun yıkımına atıfta bulunan Münih'e ağıt yazan bir not bulunur. Metamorfozları bitirdikten birkaç gün sonra besteci günlüğüne şunları yazdı. İnsanlık tarihinin en korkunç dönemi sona erdi. En büyük suçluların yönetimindeki 12 yıllık vahşilik, cehalet ve kültür karşıtlığı dönemi Almanya'nın 2000 yıllık kültürel evriminin sonunu getirdi. Strauss ilk başta Goethe'nin şiirlerini koro için bestelemeyi düşünmüştü. Fakat yaptığı kronolojik okuma sonrasında fikrini değiştirdi. Goethe'nin ilk eserleriyle başlayıp her yıl yazdıklarını aynı sırayla okuyordu. Bir dostuna şöyle yazmıştı. Onu geliştiği ve sonunda olduğu gibi okuyorum. Şimdi kendim de yaşlandığıma göre Goethe ile tekrar genç olacağım. Ve sonra onunla, onun gözleriyle tekrar yaşlanacağım. Çünkü o gören bir adamdı. Benim duyduklarımı görüyordu. Gerçekten de Goethe yaşlandıkça düşünceleri derinleşmişti. Kendi zihinsel yolculuğunu tanımlamak için metamorfoz deyimini kullanıyordu. Bu sözcük her varlığın özünde olan bir arketipti. Varlık ne denli değişse de temel özü değişmez kalıyordu. Sevgili dinleyiciler, şimdi Richard Strauss'un Goethe'nin şiirlerinden esinlenerek bestelediği Metamorfozlar adlı senfonik eseri dinliyoruz. Bölümler Adagio ma non troppo, Agitato, Adagio tempo primo.

F.H. Strauss'un 290 eser sayılı Metamorfozlar adlı eserini dinledik. Leipzig Gewandhaus Orkestrası'nı Andris Nelsons yönetiyordu. F.H. Strauss 22 yaşındayken Shakespeare'in Macbeth trajedisine dayanan bir senfonik şiir bestelemeye başladı. 2 yıl sonra 1888 yılında tamamladığı eserde Macbeth'in hırslı doğasını vurgulamayı amaçlamıştı. İlk seslendirildiğinde beğenilmeyen eser konser repertuarında yerini bulamadı. Daha sonra kapsamlı bir şekilde revize edildikten sonra eserin değeri ortaya çıktı. İçerik açısından Strauss, Shakespeare'in trajedisinin tamamını ele almaya çalışmaz. Ancak müzikal olarak oyunun 3 ana unsuruna odaklanır. Kısa bir fanfar, Macbeth'i temsil eden müzikal temanın girişini hazırlar. Bu girişte Macbeth'in kibirli ruhunu duyurur besteci. Ardından Lady Macbeth'in teması flüt ve klarnetlerle belirir. İki ana karakter tanıtıldıktan sonra çekişmeli bir diyalog gelişir aralarında. İkinci tema Kral Duncan'ın cinayetidir. Bu temayı hareketli müzikle duyurur Strauss. Bestecinin ele aldığı üçüncü tema ise Macbeth çiftinin vicdan azabıyla boğuşmalarını anlatır. Lady Macbeth'in müziği giderek daha parçalı hale gelirken Macbeth'in kendisi de yenilgiyle yüzleşir ve uzaktan gelen davul sesleri düşmanlarının yaklaştığına işaret eder. Sevgili dinleyiciler, şimdi Strauss'un Opus 23 Macbeth Senfonik şiirini dinliyoruz.

Richard Strauss'un Opus 23 Macbeth Senfonik şiirini Şef Andris Nelsons yönetiminde Gewandhaus Orkestrası'ndan dinlediniz. Sevgili dinleyiciler, programımızda kalan süre içinde Richard Strauss'un Güllü Şövalye Operası'ndan bir vals dinleyeceğiz.

Richard Strauss'un Güllü Şövalye Operası'ndan dinlediğimiz bölümü Şef Andres Nelsons yönetiminde Leipzig Gewandhaus Orkestrası seslendirdi. Sevgili Borusan Klasik dinleyicileri, böylece bir programımızın daha sonuna geldik. Yeni bir müzik içinde öykülerde buluşuncaya dek tüm dinleyicilerimize barış ve neşe dolu günler diliyorum. Hoşçakalın.

Borusan Klasik. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Mayıs ayındaki ikinci konserinde muhteşem bir eseri dinleyicilerle buluşturuyor. Carlo Tenan yönetiminde gerçekleşecek konserde müzik tarihinin adından en çok bahsedilen eserlerinden biri, Beethoven'ın 9. senfonisi karşınızda olacak. Bu etkileyici eserde Biffo'nun eşlik edeceği isimler arasında soprano Enkeleda Kamani, mezzo-soprano Deniz Uzun, tenor İlker Arca Yürek ve bas solist Lee Huang Hong'la Transilvanya Devlet Filarmoni Korosu yer alacak. Beethoven 9 başlıklı bu konser 14 Mayıs Perşembe saat 20'de Lütfi Kırdar Asım Kocabıyık Anadolu Auditorium'unda ve aynı anda sesleri ve renkleri hiç bitmeyen radyonuz Borusan Klasik'te. Konser öncesinde Füsun Özgüç'le Aydın Büken'in keyifli sunumu saat 19.45'te başlıyor. Borusan Klasik, bir karnaval radyosu.

0: Konser Rehberi.
1: İstanbul Barok Derneği tarafından bu yıl 7. kez düzenlenen Leyla Pınar Barok Şan Yarışması yarın gerçekleştirilecek. İstanbul Özel Notre Dame de Sion Fransız Lisesi İşbirliği ile Dame de Sion Gösteri Salonu'nda düzenlenen yarışmanın organizasyonunu Corpora Productions üstleniyor. Başkanlığını öğretim üyesi Lynn Trapple Çağlar'ın üstlendiği jüri, Devlet Çok Sesli Korosu Şefi Dr. Burak Onur Erdem, öğretim üyesi Nilgün Onat, ülkemizin ilk kontrtenoru Kaan Buldular, Avrupa'daki barok opera prodüksiyonlarında başroller seslendirmiş Avusturyalı bariton Martin Krontaler, Şilili tenor Irvin Aros, Maltalı soprano Claire de Bono, Fransız soprano Juliette Chassin-Aros ve tenor Benoît Ramon'un yanı sıra onur üyesi olarak yönetmen ve oyuncu Ali Pınar'dan oluşuyor. Yarışmacılara Fransız klavsenci Charles-Léon Bonnet eşlik edecek. Yarışmanın onur konukları ise son yıllarda en beğenilen barok müzisyenlerden Thomas Dunfor ve Fransız Akademisi ödüllü sanat yönetmeni Alain Paquier. 2 yılda bir düzenlenen Leyla Pınar Barok Şan Yarışması'na İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin, Eskişehir, Zonguldak ve Afyon başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden, ayrıca Rusya, Bosna Hersek, Azerbaycan, İtalya ve Fransa'dan yaklaşık 70 başvuru gerçekleşti. Etkinliğin açılış konseri dün akşam yarışmanın resmi eşlikçisi Charles-Léon Bonnet tarafından yarışmayı ilgiyle takip eden müzikseverlerin doldurduğu Notre Dame de Sion konser salonunda gerçekleştirildi. Nisan ayında video eleme aşaması tamamlanan yarışmanın yarı finali yarın sabah başlayacak. Ve yarın saat 19.30'da Notre Dame de Sion konser salonunda gerçekleştirilecek final konserinin ardından ödül töreniyle Leyla Pınar 7. Barok Şan Yarışması sona erecek.

Borusan Klasik Radyo'nun kıymetli dinleyenleri, radyolarınız başına hoş geldiniz, safalar getirdiniz efendim. Ben Deniz Ekrem Ataer, yine bir Capriccio programında sizlerle birlikteyiz. Şimdi bu hafta biraz böyle efendim soğuk algınlığından mustarip bir ses ile sizlere, bir tonlama ile sizlere sesleniyorum, bağışlayın lütfen. Biraz soğuk algınlığı yaşamışım, onunla da hafiften boğuşma halindeyim. Ama programımızı sizlere ulaştırmamıza da engel bir şey değil. Aslında bu nazal sesi, yani burundan sesi de biraz sevmiyor değilim. Ha, bu arada tabii grip mirip dedim ben, soğuk algınlığı falan dedim ama bunlar biraz demode laflar biliyorsunuz. Şimdi artık kimse soğuk algınlığı, grip, nezle falan olmuyor. İnfluenza oluyoruz efendim. İnfluenza bizim Tanzimat'tan beri maalesef milli hastalığımız. Milli ama milli olmayan hastalığımız. Ne kadar Frenkçe o kadar modernite. Şimdi bu faslı da geçelim. Bu hafta kime kulak vereceğiz? Orson Welles'e. Aslında tabii bir sinema insanı, sanatın birçok alanında faaliyet gösterecek, birçok alanına girip çıkacak bir tam anlamıyla bir dahi çocuk, bir entelektüel Orson Welles. Kocaman gövdesiyle böyle Orson Welles'i hemen gözlerinizin önünde canlandırdınız. Ve kendisine en tepeden başladım ve basamaklara aşağıya doğru indim diyerek kendi kendini matrak yapan, tiye alan Amerikalı bir aslında bir sinema yönetmeni ve oyuncu ve çok iyi bir seslendirmeci Orson Welles. Şimdi 6 Mayıs 1915'te Wisconsin'de doğuyor. Anne bir piyanist aslında. Babası da bir mucit, bir gezgin, bir ne diyelim, bir seyyah aslında babası. Yeni yerler geziyor ve bir takım icatları da var adamın. Böyle icat çıkaran bir adam bizim deyimimizle. Anne ile baba 4 yaşında ayrılıyorlar, boşanıyorlar ve Orson Welles bu ayrılıktan aslında hiç etkilenmiyor. 9 yaşındayken babasıyla çıktığı gezide dünyanın 1/4'ünü dolaşıyor Orson Welles. Bu arada resim yapmayı öğreniyor ve ünlü illüzyonist Houdini'den illüzyon dersleri aldığına dair bir bilgi var. 2-3 yerde rastladım buna. Teyitli bir bilgi değil ama böyle bir şey var. Aynı yıllar yaşamışlar. 10 yaşındayken Wisconsin gazetelerinden birinde kendisinden karikatürcü, oyuncu, şair ama sadece 10 yaşında diye bir haber var. Sadece 10 yaşında diye bahsediliyor. Bir dahi çocuk aslında. Babasıyla birlikte işte dünyanın neredeyse yani 1/4'üne yakınını dolaşıyor. Tabii bu ona yeni ufuklar kazandırıyor. Sonra kısa bir süre sonra babası da vefat ediyor ve bir aile dostlarının himayesine giriyor. Sonrasında yalnızca üstün yetenekli çocukların alındığı, kabul edildiği Todd özel okuluna giriyor ve burada maharetlerini artık iyicene sergiliyor. Şimdi Orson Welles'in ölümünden kısa bir süre önce okuduğu bir single şarkısı var. Tabii hiç bunu söylemeye bile gerek yok. I know what it is to be young. Bu ben gençliğin ne demek olduğunu aslında bilirim anlamı ifade edebilecek bir şarkı. Ve gerçekten herkesin kulağında, yani Orson Welles dediğimiz zaman herkesin kulağına oturmuş bir seslendirme var aslında orada. Gençken yaşın bir anlamı yoktu. Başka türlü düşünemezdim. Ta ki bir gün bu yaşlı adam gelinceye kadar. Ve onun bana dediği şu ki, ben gençliğin ne demek olduğunu biliyorum. Fakat sen yaşlılığın ne demek olduğunu bilmiyorsun. Bir gün sen de aynı şeyi söyleyeceksin. Zaman akıp gider ve bu öykü böylece anlatılır. Birçok sorun var bu akıllı adama soracağım. Henüz cevaplarını bulamadığım. Henüz kimse de bulamamış. Zamanla gençlik günlerin tükenirken, zamanını seninle paylaşan birileri olmalı. Ben gençliğin ne demek olduğunu biliyorum. Fakat sen yaşlı olmanın ne olduğunu bilemezsin. Öyleyse dostum gel, birlikte müzik yapalım. Sen bana yenileri söylerken ben eskilerden çalayım. I know what it is to be young.

hepimizin aslında repertuarında, yani hafıza repertuarımızda olan önemli eserlerden biri. O iç sesin belki en güzel dışa vurumlarından biri değil mi? Orson Welles'in oradaki o seslendirmesi, şarkının da dahi önüne geçen, yani melodilerin dahi önüne geçen bir iç ses diyebiliriz. Orson Welles'in yaşamına, çocukluğuna, hatta ve hatta bebekliğine dair çok efsanevi notlar var, yaklaşımlar var. İşte hiç olmayacak bir öncelikle konuşması, çok küçük, çok küçük bebeklik yaşında konuşması gibi, ilk şiirini 2 yaşında, işte ilk Shakespeare okumasını 4 yaşında yaptığına dair, hatta ezberlediğine dair, arkadaşlarına işte tiyatro böyle şeyleri, fragmanları gibi oturup şey yapması, anlatması, Shakespeare anlatması, oynaması gibi bir takım şeyler, bir takım notlar var. Bunları geçiyoruz ama Shakespeare denildiği zaman Orson Welles'in sanat hayatında çok önemli bir noktaya da parmak basmış oluyoruz. Çünkü Shakespeare'in oyunlarını sahneliyor Orson Welles çok küçük yaşta. Öğretmenlerini ve arkadaşlarını da büyülüyor. Yani Shakespeare'i anlamayacak yaşta yaşlardan bahsediyorum. Sonra işte bu okuldan, bu tahttan mezun olduktan sonra birçok üniversite ona hemen kapılarını açıyor. Gel oku bizde deyince harika çocuk olduğu hissediliyor. Ancak Orson Welles İrlanda'ya gidiyor. Oyuncu ve yönetmen olarak tiyatro ile ilgilenmeye başlıyor. Yani orada bir eğitimle değil bu. Tiyatrolarda. Oyuncu ve yönetmen olarak yetiştirmek istiyor kendini. 1934 yılında tekrar Amerika'ya dönüyor ve Broadway sahnelerindeki ilk büyük çıkışını yakalıyor. İşte aynı yıl ilk kısa filmini yönetiyor ve radyo yayınları başlıyor. İşte Orson Welles'i Orson Welles yapan alan. Radyo yayıncılığı ve televizyon yayıncılığı. 1935 yılında bir oyun için katıldığı seçmelerde yapımcı John Houseman'ın dikkatini çekiyor. Onunla tanışıyor ve bu ikilinin ortaklıkları başlıyor. İşte Great Mysteries, o büyük gizemler de bu dönemin şeyi, bu dönemin çalışması. Şimdi onu bir dinleyelim, onun müziğini bir dinleyelim. Sonra devam edeceğiz efendim Orson Welles hikayemize.

Şimdi bu tabii televizyon programının jenerik müziğini dinlerken şeyi hissediyorsunuz. Yani bir gizem var. Ve o müzik bana biraz şeyi hatırlattı. Bizim de televizyonlarımızda, hangisini de şu an hatırlamıyorum ama ben bir ara çok izliyordum. Kanıt diye bir program vardı. Bir işte böyle polis kayıtlarından doğrudan alınmış hikayeler. Çözülemeyen cinayetler çözülüyor. Efendim işte Profesör Sevil Atasoy da galiba danışmanlığını yapıyordu programda. Anlatıyordu işte bu böyle olur, bu böyle olur falan. Böyle çok heyecanla izliyorduk. Var mı hala bilmiyorum. Onun jeneriğini hatırladım bu jeneriği dinlerken. Çünkü program da çok yakın aslında, aynı program gibi. 1973-74 yılları arasında yayınlanmış. Ben izlemedim, hatırlamıyorum da. Ancak işte internetten baktım öyle nasıl bir şey diye. Çok enteresan tabii. Orson Welles tabii böyle kocaman bir adam. Pelerini de geliyor. Ve işte Great Mysteries o işte programında şeyi anlatıyor. Gizem. Böyle bir cinayet var, işte korku hikayeleri var falan. Aslında bunu bir tiyatral bir anlamda, yani dramatize ederek anlatıyorlar. Çok da işte Christopher Lee gibi çok önemli, John Collins gibi çok önemli bir de kadro var orada. Konuk olmuşlar bunlar zaman zaman. Çok tutmuş program. Bu müzik John Barry'e ait. Şimdi fakat bu müzik John Barry'e ait derken şunu da not düşmek istiyorum. Orson Welles öyle bir adam ki yapılacak müziği de, müziği yani notasını, şusunu, orkestrasyonunu falan değil ama tarif edebiliyor Orson Welles. Tarif ediyor böyle bir şey diye. Bir anlamda kompozisyona çok ciddi anlamda da katkısı olabilecek kadar bir şey, bir konuya hakim. Şey gibi, Charles Chaplin gibi. Orson Welles için her şey yolunda gidiyor o dönemde. Alışılagelmiş kalıpları ters yüz etmeyi seven bir yönetmen çünkü Orson Welles. 1938 yılında Cadılar Bayramı için George Wallace'ın Dünyalar Savaşı adlı romanını radyo tiyatrosu olarak uyarlıyor. Öyle başarılı bir şekilde uyarlanıyor ki oyun Marslıların dünyaya saldırmasını anlatıyor. Radyo tiyatrosunun metninde haber anonsları da var arada. Şu an Marslılar geldi, iniyorlar, biniyorlar, her neyse falan. Sonra Başkan ve İçişleri Bakanı'nın açıklamaları var oyun içerisinde. O kadar gerçekçi ki oyunu dinleyenler bunun bir tiyatrodan ibaret olduğundan habersiz, arada açanlar, başından beri dinlemeyenler, uzaylıların gerçekten dünyayı istila ettiği haberini ciddiye alan Amerikalılar da bir panik başlıyor, sokaklara dökülüyorlar. Şimdi bazı kaynaklar yaşanan bu olayların abartılı olduğunu söylese de bu efsanevi hikaye her tekrar gündeme geldiğinde bir tartışma konusu oluyor ve Orson Welles'in şöhretine şöhret katıyor. Belki şu olmuştur, bilmiyorum yani bu konuda, ama her yerde evet gerçekten bütün Amerika sokağa döküldü diye bir şey var. Bir efsane dolaşıyor. Çünkü bütün uzaylılar Amerika'ya iner biliyorsunuz. Hiç ben daha böyle Pakistan'a falan, Arabistan'a, Türkiye'ye falan inen uzaylı görmedim. İşte New York sokaklarında dolaşıyor falan deyince 2-3 tane işte insan da çıkıyor dışarıya, uzaylı arıyor. Bu olmuş olabilir. Ama bütün Amerika değil tabii bu. Ama bu adama müthiş şöhret kazandırıyor. Bir insanın tek başına bir radyo programında bu kadar dikkati çekmesi bir şey olmuş ki Hollywood'un dikkatini de çekiyor. Ve kayıtsız kalamıyor Hollywood. Orson Welles'in o zaman da hiçbir yönetmenin sahip olmadığı çok büyük ayrıcalıklarla, imtiyazlarla bir sözleşme imza atıyor Hollywood'la. Şimdi birçok otoriteye göre uzun bir dönem en iyi film mi olarak diye nitelenen ve zamanın çok ötesinde, zamanının çok çok daha ötesinde konumlanan Yurttaş Kane işte o dönemde çekiliyor. Orson Welles kaç yaşında? 26 yaşında. Şimdi eleştirmenlerden övgüler toplayan bu film gişe yapamıyor. Başarısız. Orson Welles'in rakipleri için de tabii çok büyük bir fırsat oluyor bu. Şimdi Welles'in deyimiyle kendi kurgusunu yapabildiği tek filmi bu. Yurttaş Kane. Şimdi buraya döneceğiz. Yurttaş Kane'e döneceğiz. Ama ondan önce Macbeth dedik ya. Shakespeare çok önemli Orson Welles'in hayatında. William Shakespeare'in trajedisi Macbeth'ten Orson Welles tarafından uyarlanan ve Orson Welles'in de başrolde olduğu, aynı zamanda bu oyuncu adam, 1948 Amerikan tarihi drama savaş filmi uyarlamasıdır aslında bu. Yani şeydir ama, Macbeth'tir ama bu bir Amerikan tarihi draması gibi de bir uyarlanmış hali vardır. Filmin de müziği efendim Jacques Ibbe'e aittir. Fransız bir besteci, Paris Konservatuvarı'nda öğrenim gören, 1919'da
Ozan ve Peri adlı kantatı ile Roma Büyük Müzik Ödülünü kazanmış bir besteci. Orkestra ve oda müziği için parçaları var. Çok bilinen bir besteci değil, böyle çok şöhretli değil ama çok sağlam eserleri var. Operalar besteliyor, birkaç operası var. 1962 yılında da 71 yaşındayken Paris'te ölüyor. Pazzi mezarlığında gömülü. Şimdi bu filmin çok özel, ben çok hoş, çok etkiledi beni. Müziğinden bir bölüm dinletmek istiyorum efendim size. 1948 yapımı Macbeth'ten bir bölüm.

0: Böyle kendine has dramatik yapısı, anlatı teknikleriyle sinemaya yenilikler getiren bir yönetmen aslında Orson Welles. Fotoğraf, ışık ve müzik kullanımıyla çok çok dikkat çekiyor. Nedir dikkat çektiği alanlar? İşte geniş alan derinliği, böyle alt açılar, vinçlerle çekilen görüntüler. Onun bir anlamda alameti farikası. Çok işte önemli sinema eleştirmeni Andrea Bazin, Welles'in tekniğini estetik açıdan gerçekliğe doğru atılmış büyük bir adım olarak niteliyor. Ona göre Orson Welles'in kullandığı o geniş açılar, derinlikler, yenilikçi kurgular tekniği gerçekliğin sürekliliğini ve belirsizliğini de sinemaya aktardı diyor. Şimdi Ölüm Raporu diye bir film var. O da enteresan. 1955 yılı Fransa, İspanya ve İsviçre ortak yapımı. O da psikolojik gerilim ve gizem filmi. Özgün adı Mr. Arkadin filmin. Film İngiltere'de Confidential Report olarak gösteriliyor. Film çevrildikten 1,5 yıl sonra ancak 1956'da Türkiye'de sinemalarda gösterime giriyor. Ama daha enteresanı, film Amerika'da 1962'de gösterime giriyor. Yani 7 yıl sonra gösterime giriyor. Şimdi Ölüm Raporu yönetmenin birçok farklı yönüyle daha dahil olduğu filmlerden biri. Yani kendini daha çok ifade ediyor Orson Welles. Aynı zamanda yine burada da başrol, hikaye, senaryosunu da yazıyor. Yapımcılığını da üstleniyor. Sanat yönetmeni, kostüm, kurgu hepsi Orson Welles'te. Şimdi bu filmin müziği Paul Mizrachi'ye ait. Yıllar sonra bunu Bruno Fontaine, yine işte film müziği bestecisi ve aranjörüdür, buluyor bu filmin partisyonlarını, müziğinin partisyonlarını falan ve orkestraya tekrar uyarlıyor. 11 Ocak 2019 yılında da kendi yönettiği orkestrada, radyo auditoriumunda canlı bir konser ifade ediyor. Şimdi filmin müziğinden küçük bir pasaj sunmak istiyorum.
1: Le grand Paul Mizrachi.

Şimdi bu çalışmanın, yani Jean-Paul Misrakhi'nin Ölüm Raporu filmi için yaptığı müziğin, ben Orson Welles'in bütün ruh halini, yani filmi geçtim, bütün ruh halini anlatan bir beste, bir çalışma, bir eser olarak düşünüyorum. Çünkü tıpkı Orson Welles gibi çok ileriye yönelik, sürekli tekrara düşmeyen, hatta tekrarı reddeden, sürekli değişen, bu cümle daha o doğru oldu, sürekli değişen, tekrar etmeyen, kimi zaman çok romantik, çok gizemli, kimi zaman çok saldırgan, çok heyecanlı, çok ajitatif halini Orson Welles'in çok güzel anlatan bir müzik olmuş. Yani ikiz kardeşi gibi Orson Welles'in bu müzik diye düşünüyorum. Şimdi Welles diyor ki, yönetmenin kafasındaki göz olmadığı sürece asla bir eser film olamaz diyor, bir senaryo film olamaz. Yönetmenin kafasında bir göz olması lazım. Ve tekrar şöyle devam ediyor. Yönetmenin gerçek anlamda sanatını gösterdiği tek süreç kurgu dönemidir diyor. Gerçekten de öyle. Kurgusu darmadağınık ya da belli olmayan hiçbir şey, bir film, bir müzik eseri, bir efendim, hatta bir resim, bir fotoğraf, öncesinden, çünkü onun da kurgusu yapılır biliyorsunuz, hiçbir zaman bir şey ifade etmez. Önce kurgu. Yani o hayal gücünün, imajinasyonun kendi iç dengesi kurgu. Şimdi Trial önemli bir film yine. Orson Welles'in Kafka romanından uyarladığı 1962 tarihli bu film, özgün adı Le Procès, Amerika'da Trial adıyla gösterime sunuluyor. Kafka'nın biliyorsunuz 1925 tarihli aynı adlı romanından yazılıp şey yapılıyor, uyarlanıyor. Filmin başrollerinde Anthony Perkins, Orson Welles, Jean Moreau, Romy Schneider ve Akim Tamirov, Esam Altinelli de oynuyor. Müziği de Jean Ledruff'a ait. O da Fransız bir virtüöz, bir piyanist ve film

Borusan Klasik Radyo'nun kıymetli dinleyenleri, Capriccio programının müdavimleri. Bu hafta tabii programımızın yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Bu hafta Orson Welles'in biraz kapısını çaldık. Orson Welles'i 10 Ekim 1985'te kaybettik. Los Angeles'ta, Kaliforniya'da öldü. Doğumu da 1915, 6 Mayıs 1915 Wisconsin'de dünyaya geldi. Şimdi unuttuğum birkaç şey var mı diye böyle bakıyorum. Harika çocuk olduğundan bahsetmiştim size. Küçük böyle çok garip şeyler var. Mesela ayrıntılar var. Mesela annesi Beatrice bir konser piyanisti. Ama aynı zamanda da usta bir tüfek atıcısı. Yani kadın iyi nişancı bu arada. Ha, İrlanda'da kaldığı yılda Abbey Tiyatrosu'nda. Hem de Gate Tiyatrosu'nda. Yani hem Abbey Tiyatrosu'nda hem de Gate Tiyatrosu'nda tiyatro topluluklarıyla çalışıyor. Oyunculuk yapıyor aslında. Ve orada bir şeyi var. Böyle bir dönemi var. Şimdi bu döneminde bunu atlamışım. Sahne tasarımları yapıyor ve yine İrlanda'da bir gazetede köşe yazarı oluyor. Oyunlar yönetmeye başlıyor. Böyle küçük küçük oyunlar yönetmeye başlıyor. 1932'den bahsediyorum. Sonra Dublin'den ayrılıyor. İşte New York'a gelme süresi. Orayı atlamışım. İş bulmaya çalışıyor. Bir konuyu daha sizlerle paylaşmak istiyorum. New York'ta aslında Londra ve New York'ta sahnelerinde iş bulmaya çalışıyor. Bir dönem var, ara bir dönem. Başarısız oluyor. Yani bütün kapılar kapalı. Daha öyle işte parlamamış çok. Bir yıl için Fas ve İspanya'ya seyahat ediyor. Orada bir şeyleri var, girişimleri var. İşte sonra 1933'te Amerika Birleşik Devletleri'nde de Catherine Cornell'ın tiyatro topluluğuna katılıyor işte o dönemde ve Shakespeare'ın işte Romeo Juliet'inde rol alıyor işte. Buradan yürüyor şey Orson Welles. Bunlar çok önemli. Yani işin açıkçası Orson Welles'i tiyatro dünyasında, radyo dünyasında, sinema dünyasında, müzikte her şey besliyor. Her şey Orson Welles'i şey yapmaya başlıyor, beslemeye başlıyor. Daha doğrusu tıpkı arı gibi her konduğu çiçekten bir havai heves, bir seyahat olarak değil, hepsinden beslenmek üzere bir hayat çizgisi var Orson Welles'in. Bizim yalnızca işte belki birçoğumuzun işte bir tek o çok dillere dolanan eserden müzik eserinden tanıdığımız Orson Welles aslında arkada çok en büyük bir hikayenin de kendi hikayesinin de yazarı Orson Welles. Bir tarafında işte Shakespeare var, bir tarafında Kafka var. İşte çok enteresan, çok enteresan Orson Welles'in hayatı. Radyo dönemi mesela çok şey. Orson Welles'in çok dikkate değer. Mesela The March of Time haber programında düzenli olarak yer almaya başlıyor.

35'te radyo kariyeri artık yükseldikten sonra ve bu çok önemli tabii. İşte gizem rollerine bürünüyor ve radyoda bunları tiyatro, radyo tiyatrosu gibi anlatmaya başlıyor. Şimdi Wells'in bir başka projesinin de İsviçreli Robinson ailesinin anlatıcılığını yapıyor. 1940'ta İsviçreli Robinson ailesi diye bir çalışmanın. Ama Yurttaş Kane'den bahsetmiştik. Şimdi Yurttaş Kane'e tekrar döneceğim. Orson Welles'in başyapıtı. Bence de başyapıtı Orson Welles'in 1941 tartışmasız, yani Hollywood'un da en önemli filmlerinden biri. Çok satmamış, çok gişe yapmamış. Neyse ama gerçekten öyle. Senaryosunu, bu büyük bir film ve yapımcılığını da üstleniyor. Hermann Mankiewicz ile birlikte senaryosunu yazıyor Welles. Gazete yayıncısı Charles Foster Kane rolünde, açıkça bir gazete yayıncısından aslında esinlenilmiş gibi neşeli ve enerjik bir performans sergiliyor burada. Ve milyonları, insan olarak milyonları biriktireceğini çok bilmediği yıllarda bu eser dünyaya geliyor. Citizen Kane. Sonrasında tabii Akademi Ödülü adaylığı var bu eserin. Şimdi Yurttaş Kane'in müziğine bir şey vereceğiz, kulak vereceğiz. 1911 ve 1975 film müzikleri alanındaki çalışmalarıyla tanınan Amerikalı besteci ve orkestra şefi Bernard Herrmann tarafından besteleniyor. İlk film müziğini, yani Bernard Herrmann da ilk film müziğini yapıyor bununla. O yıl The Devil and Daniel Webster filmiyle en iyi, yani bunu bitirdikten sonra en iyi orijinal film müziği dalında, bu film için değil başka bir film için Akademi Ödülü kazanıyor. Bernard Herrmann'ı şuradan da hatırlıyoruz. Alfred Hitchcock ile yaptığı çalışmalardan hatırlıyoruz. Şimdi Yurttaş Kane'den size 3 ayrı bölüm sunacağım. Snow Picture birincisi, Charles Gerhardt, Bernard Herrmann'ın eserini National Philharmonic Orchestra'da sahnede yönetiyor ilk eser. İkincisi bir arya, Salambo'dan bir arya. Arya'nın ismi bu. Bu aslında Gustav Flaubert'in Kartaca'da geçen tarihi romanında Sala'daki Salambo'dan esinlenmiş olabilir diye düşünüyorum. Bunu da Kirite Kanava, Yeni Zelanda'da lirik soprano seslendiriyor. Son eserde piyano ve orkestra için Ölüm Konçertosu. Piyanoyu da burada Joaquin Achucaro, İspanyol piyanist seslendiriyor. Dinleyelim efendim ve sizlere böylelikle veda etmiş olurum. Muhabbette kalınız, hoşça kalınız.

0: Konser Rehberi.
1: İstanbul Barok Derneği tarafından bu yıl 7. kez düzenlenen Leyla Pınar Barok Şan Yarışması yarın gerçekleştirilecek. İstanbul Özel Notre Dame de Sion Fransız Lisesi işbirliğiyle Dame de Sion Gösteri Salonu'nda düzenlenen yarışmanın organizasyonunu Corpora Productions üstleniyor. Başkanlığını öğretim üyesi Lynn Trapple Çağlar'ın üstlendiği jüri, Devlet Çok Sesli Korosu şefi Dr. Burak Onur Erdem, öğretim üyesi Nilgün Onat, ülkemizin ilk kontrtenoru Kaan Buldular, Avrupa'daki barok opera prodüksiyonlarında başroller seslendirmiş Avusturyalı bariton Martin Kronthaler, Şilili tenor Irvin Aros, Maltalı soprano Claire de Bono, Fransız soprano Juliette Chassin-Aros ve tenor Benoît Ramon'un yanı sıra onur üyesi olarak yönetmen ve oyuncu Ali Pınar'dan oluşuyor. Yarışmacılara Fransız klavsenci Charles-Léon Bonnet eşlik edecek. Yarışmanın onur konukları ise son yıllarda en beğenilen barok müzisyenlerden Thomas Dunfort ve Fransız Akademisi ödüllü sanat yönetmeni Alain Paquier. 2 yılda bir düzenlenen Leyla Pınar Barok Şan Yarışması'na İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin, Eskişehir, Zonguldak ve Afyon başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden ayrıca Rusya, Bosna Hersek, Azerbaycan, İtalya ve Fransa'dan yaklaşık 70 başvuru gerçekleşti. Etkinliğin açılış konseri dün akşam yarışmanın resmi eşlikçisi Charles-Léon Bonnet tarafından yarışmayı ilgiyle takip eden müzikseverlerin doldurduğu Notre Dame de Sion konser salonunda gerçekleştirildi. Nisan ayında video eleme aşaması tamamlanan yarışmanın yarı finali yarın sabah başlayacak. Ve yarın saat 19.30'da Notre Dame de Sion konser salonunda gerçekleştirilecek final konserinin ardından ödül töreniyle Leyla Pınar 7. Barok Şan Yarışması sona erecek.

Kaçtığı bilinmeyen bir ülkesinde cinler padişahının bir yeni yetme değiştirmiştir adını, saçlarını kazıtmıştır. Soğuk bir tabanca yastığının altında uyuyabilir ancak. Bir yelek giymiştir değil mi? Kuş bilime çalışır, omuzunda simruğu kuşu eskiden ötermiş. Bir tehlikeye yaslanmıştır. Uçurtma uçurur yüzlüğü düşmüş, yakalanır mink izleyicilere bileği incecik. Bir kılıçla keserler, kirpiklerini uzun kırarlar, eklemlerini pantolonunu sıyırıp gümüş bir şamdana oturturlar. Zift de boğarlar, tekne de damgalarlar. Uçsuz bucaksız kucağında barbar anasının bir yeni yetme. Büyük bir alınla karşılar ölümü de, alkışlayarak karşılar. Unuttum beni mavisinden bir yelkenliğe binmiştir. Hamsin yerleri eser Mısraim'den 40 gün. Saçlarını uzatmıştır, yalnızlığı sever.

0: içinde,
1: kömürde,
0: sütte, sütte.

0: Ellerinde var. Elleri. Sabah. Geçiyor.
1: Yok.
0: Bir sabah. Geçiyordun bir sabah.
1: Geçiyordun.
0: Ne demek?
1: Nasıl? Niçin? Nereden?
0: Bil ki böyledir. Eksik.

işinde. Yok mu? Var, var, var, var, var. Dilini acı yapan tütün.

0: lorsque devinait les sévères et les rimes des femmes. Yop.
1: Örneğin bir yolculukta katran gibi çaylar içtiğin.

Dile! Dişe! Tamam! Hüyayı!

빵! 빵! 여보! 빵! 빵! 빵! 빵! 빵! 빵! 다! 다! 다! 다! 다.

0: Nasıl var hem de? Var, var içimizde bizi eksiltmeden. Var,
1: var,
0: var, var.
1: Yok mu?
2: Dışarıda.
0: Var, var. Orantıda.

Yüzüne yıkadın mı? İyi. Sildin, kuruladın mı? Attın mı sokağa? Yalnız su aramaya gidilen yollarda ince bir bardak gibi şekillensin diye

0: çekerken
1: tam orada
0: kapıyı ardımdan kapadığında bilmez olur muyum hiç? İçeride kalan yüzünde telaşlı. Olmaz olur mu?

ateşin su olduğu yerde, suyun ateş olduğu yerde var. Kızımıza ördüğün bir şilatkıda bile beni seven ellerinde var. Yok mu?

Göz görmez ama bakıldığında duyar ya insan.